türküler sunuyoruz. Bilim türkülerim. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren.

Tarsus'un türküsü Yaren'de. Yaren 98.3.

dostluğa ve cesarete dair. Sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bileylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın.

kar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup anlama kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarını. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı. Bir uzun yolculuk düşmüştü peşime, çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm, sen de yanarsın.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. Dördüncü sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Saat 5. Dünyanın her yerinden bizi dinleyebilmek için yarenfm.com.tr

0: her sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.
1: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
2: Aynı sözler söylediğin, hep boş sözler.

0: dakikaların. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın

0: kızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
0: Lösev hayat verir.

Saat 7. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam.

0: ve yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
2: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
1: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
3: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapı No 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
4: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314. 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
5: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
2: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
2: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
0: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
0: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
3: Abi!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev Hayat.

0: Saat 8. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
2: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar E-Sınav'dan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
1: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
2: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
1: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 64 12. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 64 12. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
3: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
4: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
3: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu Toki Karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
5: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
6: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
5: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Afşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
7: Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
8: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
7: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk, alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Yaren.
1: Radyo Yaren 98.3.
0: Göz bebeğimiz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.

0: açıp giderim.
1: Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.

0: İşlemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforja demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
1: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
1: Murat Tavukçuluk.
4: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
5: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
6: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
5: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yalem 98.3.

0: 9. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.

0: Yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri. Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
1: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
2: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 31 84. 0539 514 31 84. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
3: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
4: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 43 84. 0537 941 43 84. Arslan Oto.
5: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
2: Lösev hayat verir.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık eve olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 82. Özkan Emlak.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Dikkat! Bu radyoya aşık olacaksınız. Burası Radyo Yaren. Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22 Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
6: yarenfm.com.tr.
7: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

Türküler usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Saat 11. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Reklam.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
3: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001, 600-0001.
3: Murat Tavukçuluk.
0: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
4: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
5: Şahmeran Emlak Konut güvenin adresi.
6: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
7: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
8: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
7: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu Toki Karşısı. Telefon 616 4546. 616 4546.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
9: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52A zemin kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal. Sağlıkta konfor herkesin hakkı.
10: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
11: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
10: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres Eski Ankara Yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Radyo Yaren
3: Reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

sözümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
2: Morven Tarsu AVM 1. katta.
3: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün bahçenizde ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal, Nazım Şahin.

0: hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282 0553 645 82 82. Özkan Emlak. Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718 0531 637 4718 Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

Şarkılar özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
1: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak televizyon hazır.
1: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
1: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
4: Abi! Yaşasın aslanım!
1: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Saat 12. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.

0: Hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
1: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşil Kurt yönetiminde hizmetinizde.
2: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta, telefon 0850 441 2314, 0850 441 2314, Mega Maker Lab.
4: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
4: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056.
6: Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: olsun sana.
1: Radyo Yaren 98.3.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnız.

Ben babamı hep yüreğimde taşıdım. O yüzden de hiç korkmadım. Sen de beni yüreğinde taşı. Ve hiçbir zaman korkma.

0: dünya.
1: Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: 84 0537 941 4384 Arslan Oto. Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
1: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
2: İkinci şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 Azemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
1: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kop.

suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmurusun?

türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi.

0: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Deniz Bank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 82 82 0553 645 82 82 Özkan Emlak.
1: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
3: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres, Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304 0533 401 3304 Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056
5: yarenfm.com.tr.
6: Radyo Yaren.
7: Radyo Yaren 98.3.

0: başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
1: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforja demirlerinizi beraber tasarlayalım. Sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, Ferforja, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam

Türküler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Sözler dostumuz, türküler dostumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. 282 Özkan Emlak.
2: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
1: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001, 600-0001.
1: Murat Tavukçuluk.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Radyo Yaren 98.3.
1: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yalem 98.3.

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
0: İmza Sevinç Aksu.
1: Lösev hayat verir.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
4: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
3: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 55 49. Tarsus Akü Dünyası Hicre Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
5: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 31 84. 0539 514 31 84. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.
6: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533 401 3304. 0533 401 3304. Ömer Road Balance binek ve ağır vasıta.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

0: Saat 17. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22. 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
1: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres, Görallar ilerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
3: Kuzu kaburga 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
4: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğiniz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu TOKİ karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon Sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon Sistemleri. Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
1: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
0: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
2: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
3: Şahmeran Emlak Konut, güvenin adresi.
2: Herkes ev sahibi oluncaya kadar sizinleyiz. 1989'dan bugüne 37 yıldır hizmetinizdeyiz. Şahmeran Emlak Konut, Tarsus'un kurumsal emlak firmasıdır. Şahmeran Emlak Konut, Sedat Avşin yönetiminde hizmetinizde. Şahmeran Emlak Konut, merkez adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yiğit Apartmanı zemin kat, Atatürk Gösteri Merkezi civarı. Şube adres Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 29 Taksim 2A, Sağlık Ocağı Caddesi'nde. İrtibat telefon 0553 449 3702. 0553 449 3702. Şahmeran Emlak Konut.
4: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emin.

göz bebeğiniz Darüşşafaka giriş sınavıyla bizim göz bebeğimiz olsun. Siz de annesi veya babası hayatta olmayan çocukların Darüşşafaka sınavına girmesini sağlayın. Tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim almalarına vesile olun. 4. sınıflar için sınav 25 Mayıs'ta.

0: Saat 18. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
3: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
2: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
3: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
2: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 6412. Turan Gayrimenkul Emlak adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında 2. katta. Telefon 0532 577 6412. Turan Sürücü ve Direksiyon Eğitim Kursu, Turan Afşin yönetiminde hizmetinizde.
0: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
4: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
0: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buzardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
4: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
0: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
4: Mega Maker Lab Tarsus adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
5: yarenfm.com.tr. Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenenler arasında

Belki başka kollarda huzur ararsın. Ama bil ki kalbim hala sende kalır. Yüzünü göremesem de dualarımda var. Unutamam, silemem, senden kalan yar.

Türküler usumuz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
3: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
5: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
3: Telefon 600-0001, 600-0001.
5: Murat Tavukçuluk.
6: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553-645-8282. 0553-645-8282. Özkan Emlak.
7: Ömer Road Balance. Aracınız yolda titriyor, sağa sola mı kaçıyor? Ömer Road Balance yanınızda. Uzman kadrosuyla bilgisayarlı ortamda ön düzen, jant düzeltme, mekanik onarım, direksiyon kutusu tamiratı yapmaktadır. Güvenli yolculuk için Ömer Road Balance'ı tercih edin. Bizden fiyat almadan aracınızı yaptırmayın. Ömer Road Balance adres, Kemalpaşa Mahallesi, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, 2545 Sokak, numara 5'te. Telefon 0533-401-3304. 0533-401-3304. Ömer Road Balance, binek ve ağır vasıta.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532-322-1056. 0532-322-1056.
10: Reklam rezervasyonlarınız için 0532-322-1056.
11: yarenfm.com.tr.
12: Radyo Yaren 98.3.

0: Bu şarkı dijital dünyada en çok dinlenilenler arasında.
1: Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım, ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnız.

0: Baba, bir şey soracağım.
1: Sor oğlum.
0: Sen böyle geç gelince ben korkuyorum.
1: Güzel oğlum benim. Demek böyle senin yanında olamasam da. O güzel saçlarına okşamasam da. O güzel gözlerine bakamasam da. Sen hep benim yüreğimdesin. Ben de hep senin yüreğinde olayım, tamam mı?
2: Hasretim sana
1: bir tek sen al. Baban burada işte dersin. Ben babamı hep yüreğimde taşıdım. O yüzden de hiç korkmadım.
2: Biraz da sen al.
1: Sen de beni yüreğinde taşı. Ve hiçbir zaman korkma.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 19. Yaren FM. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim. Et yedim deyin.
2: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun. Bol bol et yiyin.
1: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres Ali Fakı Mahallesi Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 32 22 0535 628 32 22. Lezzet Dünyası Et Mangal Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
3: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. Son teknoloji otomasyon makinelerimizle üretim yapıyoruz. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde.
0: Sağlığınız için en doğru adres Acar Medikal. Medikal ürünlerde kalite ve güveni bir arada sunuyoruz. Ortopedik ürünlerden tekerlekli sandalyeye, yürüteç, baston ve hasta bakım ekipmanları, solunum, terapi ve ev tipi sağlık cihazları ve daha fazlası Acar Medikal'de. Sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğunuz her şeyi güvenilir markalar ve uygun fiyatlarla Acar Medikal'de bulabilirsiniz. Acar Medikal adres Eski Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı numara 1 Cumhuriyet Meydanı civarı Tarsus.
4: 2. Şube Tekke Mahallesi Türkmenistan Caddesi. Kapıno 52 A Zemin Kat. Devlet Hastanesi karşısında hizmetinizde.
0: Telefon 0547 033 32 33. Acar Medikal, sağlıkta konfor herkesin hakkı.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

Şiirler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282 0553 645 82 82. Özkan Emlak. Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün. Bahçenizde. Ama içine girince hafif hafif sallansın. Ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimse de olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
2: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
0: Morven Tarsu AVM 1. katta.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 4718. 0531 637 4718. Özgür Çiftçi.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Şarkılar usumuz, türküler susumuz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: Saat 20. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Demek karnınız zil çalmaya başladı. Madem öyle hemen Şahmeran Tavukçuluğu arayın. Alo paket 0546 552 1086. Vatandaş doya doya yesin diye
3: 1 kilo kelebek, baget, incik ızgara, yanında salata ekmek 370 lira. 1 kilo sarma ızgara, yanında salata ekmek 400 lira. 1 kilo kanat ızgara, yanında salata ekmek 450 lira.
2: Hadi afiyet olsun. Evi kokuttuğunuza değmez. Şahmeran Tavukçuluk alo paket 0546 552 1086. Tarsus'un neresinde olursanız evinize ve iş yerinize teslim ediyoruz. Şahmeran Tavukçuluk adres: Görallar İlerisi Makam Cami karşısında hizmetinizde. Şahmeran Tavukçuluk pişen piliç ürünleriyle hizmetinizde.
4: Tarsus Akü Dünyası. Tarsus'ta toptan ve perakende akü satışı Tarsus Akü Dünyası'nda.
5: 1700 liradan başlayan akü fiyatlarıyla sizlere birbirinden kaliteli markalarla hizmet sunuyor.
4: İnci, Mutlu, Bosch, Varta ve onlarca akü markasıyla hizmetinizde. 7/24 yol yardımıyla siz değerli şoförlerin yanındayız. Tarsus Akü Dünyası'nı Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus Akü Dünyası adres: Santral Şehir Mezarlık girişi civarında. Telefon 0544 623 5549. Tarsus Akü Dünyası Hicri Yeşilkurt yönetiminde hizmetinizde.
6: Tek Oto Ford yedek parça. Hiç düşündünüz mü? Türkiye'nin yollarında neden bu kadar Ford var? Parçası bol, servisi yaygın. Tarsus'ta hizmet veren A'dan Z'ye Ford yedek parçalarıyla hizmetinizde. Ford'a dahil her şey burada. Tek Oto yedek parça adres: Tekke Mahallesi, Donuktaş Caddesi, Eski SSK Hastanesi karşısı, Faruk Erdemir 6, No 24'te hizmetinizde. Telefon 0539 514 3184. 0539 514 3184. Tek Oto Ford yedek parça, Derviş Şendur yönetiminde hizmetinizde. Tek Oto Ford yedek parça.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056 Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056

bilmezler ki ne derdim var. Dışım çiçek,

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi, Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto. Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.
3: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için yarenfm.com.tr.

kazanları görmeliydi genç kızlar. Silmeyin duvarları, üstünde yazanları, tırnağıyla kazanları görmeliydi.

Sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Saat 21. Özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam.
3: Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan. Lezzet Dünyası'nda kıymadan kuşbaşına, ciğerden pirzolaya, kemikli etten kemiksiz ete, incikten gerdana, et ve ete dair her şey. Günlük erkek kuzu kesimiyle hizmetinizde. Ayrıca canınız et mi çekti? Lezzet Dünyası'na buyurun, sizi misafir edelim. Kuşbaşı, ciğer, inegöl köfte, kebap, sucuk, mangalda ızgara çeşitleriyle, yanında salatası, içecekleriyle hem gözünüze hem karnınıza hitap edelim, et yedim deyin.
4: Geniş otoparkıyla, çocuk oyun alanıyla ve aile yerimizle siz değerli müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Gelin misafirimiz olun, bol bol et yiyin.
3: Lezzet Dünyası'nda büyükbaş ve küçükbaş adaklı kurbanlıkta mevcuttur. Lezzet Dünyası Et Mangal adres, Ali Fakı Mahallesi, Sahil Sulama Birliği yanında hizmetinizde. Telefon 0535 628 3222. 0535 628 3222. Lezzet Dünyası Et Mangal, Hakan Tavşan yönetiminde hizmetinizde.
5: Design Pen Demir Doğrama. Her türlü çatı, ferforje, alüminyum korkuluk, prefabrik, konteyner, PVC ve duşakabin işlerinizde bizden fiyat almadan plastik doğrama ve demir doğrama yaptırmayın.
6: Design Pen Demir Doğrama'da 100 metrekare prefabrik ev yaptıranlara güneş enerjisi hediye.
5: Özenli işçilik, kaliteli malzeme, en uygun fiyat ve güler yüzlü hizmet anlayışımızla Design Pen Ergün Buz Ardıç yönetiminde hizmetinizde. İş yapmaktan ziyade dost biriktiriyoruz. Design Pen Demir Doğrama adres, eski Ankara yolu üzeri Yiğit Ekmek Fırını yanı. Telefon 0538 675 3394. 0538 675 3394. Design Pen Demir Doğrama.
7: Reklamları dinlediniz.
0: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Sözler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.

0: Müslümanlara hizmet veriyoruz. İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
2: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
1: Mega Maker Lab Tarsus adres, Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850-441-2-314, 0850-441-2-314. Mega Maker Lab.
2: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553-645-8282 0553-645-8282 82. Özkan Emlak.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren, reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Reklam. Mega Maker Lab çocuklarınız için robotik kodlama atölyesi Tarsus'tan sonra artık Yenişehir Mersin'de, Adana Çukurova'da, Kayseri Talas şubeleriyle çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz.
3: 6-18 yaş arası çocuklar, icat çıkarmaya hazır mısınız? Robotik kodlama atölyemizde geliştirilmiş legolarımızla gelin bir robot yapalım. Ya da bir araba, ya da sizin tasarlayacağınız bir uzay aracı. Tüm bunları yaparken amacımız çocuklarınızın güzel vakit geçirip oyun oynamaları değil tabii ki. Onlara algoritma ve kodlama öğreterek etraflarındaki problemleri daha çabuk fark edip çözmelerini sağlıyoruz. Özgüvenlerini geliştiriyoruz. Dünyaca ünlü saygın üniversitelerin akademisyenleri tarafından hazırlanan müfredatı kullanarak onların geleceğe hazırlanmasında ciddi katkı sağlıyoruz. Mega Maker Lab, çocuklar için robotik kodlama atölyesini arayın, ücretsiz demo derslerine katılın, ne anlatmaya çalıştığımızı daha iyi anlayacaksınız.
2: Mega Maker Lab Tarsus, adres Şehitler Tepesi Mahallesi, Kasım Ekenler Bulvarı, numara 160'ta. Telefon 0850 441 2 314, 0850 441 2 314. Mega Maker Lab.
4: Turan Sürücü Kursu ve Direksiyon Eğitim Merkezi. Deneyimli bay bayan eğitim kadromuzla, ücretsiz simülatör eğitimimizle, son model araçlarımızla direksiyon eğitimi Turan Sürücü Kursu'nda.
5: Turan Sürücü Kursu'nda iki kampanya birden. 10 Ağustos'a kadar e-sınavdan 100 tam puan alan kursiyerlerimize kurum ödemesi bizden. Bitti mi? Bitmedi. Diğer kampanyamız 3 arkadaşınızı getirin, sizin kaydınız bedava olsun. Nasıl kampanya ama?
4: Otomatik ve vitesli araçlarımızla uzman kadromuzla yüksek başarı oranı.
5: Otomatik BMW sürüş keyfi, skuturla sınav seçeneği Turan Sürücü Kursu'nda. Sınavlarda 100 puan alan kursiyerlerimize 6 saat direksiyon eğitimi ücretsizdir.
4: Turan Sürücü Kursu, merkez adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında. Telefon 0532 577 64 12. Turan Gayrimenkul Emlak, adres Cengiz Topel Caddesi Peron Mağazası karşısında, 2. katta. Telefon 0532 577 64 12.

0: Tarsus'ta en lezzetli, en uygun etin adresi Kasım Kambal işte size inanılmaz fiyatlar sunuyor.
1: Kuzu kaburgay 729 lira, kuzu incik 739 lira, kuzu gerdan 749 lira, kuzu but, kuzu kol 799 lira, kuzu kuşbaşı, dana kuşbaşı 999 lira. Kasım Kambal'da günlük taze süt bulunmaktadır. Sütün kilosu 35 liradır.
0: Takbaş'tan Barbaros'a, Kefeli'den Kırklar Sırtı'na, Tarsus'un istediğimiz noktasına siparişleriniz teslim edilir. Kasım Kambal Et Ürünleri, Kemal Paşa Sanayi Sitesi, Yayla Yolu Toki Karşısı. Telefon 616-4546. 616-4546.
2: Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Arslan Otomotiv'den yepyeni hizmet. Aracı olanlar dikkat! Arslan Otomotiv'de partikül iptali, EGR iptali ve yazılım işlemi yapıyoruz. Arslan Oto, RMP Chip Tuning Merkezi. Arslan Oto, bilgisayar destekli oto tamir ve bakım servisi. Ford, Mercedes, BMW, Peugeot, Toyota, Hyundai, Mazda, Honda, Citroen. İster yerli, ister Japon, ister Avrupa. Her türlü araçlarınızın arızasını teknolojinin son ürünü bilgisayar destekli cihazlarımızla anında buluyor ve size kalıcı çözümler üretiyoruz. Sök tak tamirciliği yapmıyoruz. En ekonomik şekilde araçlarınızın tüm arızalarını gideriyor ve bakımlarını yapıyoruz. Arslan Oto, Serkan Arslan yönetiminde uzman kadrosuyla Tekke Mahallesi Sanayi Sitesi Camii yanında. Acil yol yardım ve ayrıntılı bilgi için telefon 0537 941 4384. 0537 941 4384. Arslan Oto.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

Türküler özümüz, türküler sözümüz, bizim türkülerimiz. Günün her saati bu frekansta. Radyo Yaren 98.3.

0: özel yayın çizgisiyle bölgenin en iyisi Radyo Yaren 98.3. Bu radyoya aşık olabilirsiniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Reklam. Çınar cam balkon sistemleri. En uygun fiyatlarla banyonuza duşakabin, iş yerlerinize otomatik kepenk, balkonunuza cam balkon sistemleri yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar cam balkonda. Çınar cam balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar cam balkon sistemleri.
2: Falcon Metal. Biz sizin bildiğiniz demir doğramacılardan değiliz. Metali hayal gücümüzle birleştirince harika şeyler çıkıyor meydana. Mesela bir kamelya düşünün bahçenizde, ama içine girince hafif hafif sallansın ve okyanusun ortasında bir kruz gemisinde kahvaltı yaptırsın size. Veya Ferforje demirlerinizi beraber tasarlayalım, sizinki kimsede olmasın. Buna benzer birçok fikir Falcon Metal'de. Demir doğrama, ferforje, çatı imalatı ve montajı, alüminyum korkuluk ve küpeçte, PVC kapı pencere sistemleri ve otomatik kapı işlerinizde bize uğramadan karar vermeyin. Falcon Metal, Eshab-ı Kehf yolu Takbaş Mahallesi girişi. Telefon 0530 315 8810. 0530 315 8810. Falcon Metal. Nazım Şahin.
3: Morven'de 3 al 2 öde fırsatları başladı. Triko, sweatshirt, pantolon, gömlek ve tişörtlerde geçerli bu özel avantajı kaçırmayın. Yeni sezon stilinizi avantajla tamamlayın.
1: Morven Tarsu AVM 1. katta.
2: Özkan Emlak'tan bir ilk. Satılık evi olan birini bize yönlendirin, evi biz satalım, çeyrek altını siz kazanın. Getirdiğiniz her satlık konut veya arsa için kampanyamız geçerlidir. Çevrenizdeki satlık gayrimenkul olanları Özkan Emlak'a yönlendirin, siz de çeyrek altın ödülünün sahibi olun. Kazanan siz olun. Özkan Emlak adres, Yarenlik alanı, Denizbank yanı, MHP binası 1. katta hizmet vermektedir. İrtibat telefon 0553 645 8282. 0553 645 8282. Özkan Emlak.

0: yaptırmanın tam zamanı. Profesyonel ekiple ölçülerini alıp kesenize göre fiyat ve kredi kartına taksit imkanı Çınar Cam Balkon'da. Çınar Cam Balkon sistemleri Atatürk Caddesi numara 223'te Fatih Çınar yönetiminde hizmetinizde. Telefon 0533 767 3161. Çınar Cam Balkon sistemleri.
1: Balatacı Özgür Usta. Balatacı Özgür Usta'da son sistem bilgisayarlı ortamda fren testi ve muayene öncesinde A'dan Z'ye bakım onarım ve tamir yapılıp isterseniz de aracınızı muayeneden geçirip size teslim ediyoruz. Her türlü fren balatası, orijinal veya balata çakma işlerinde Balatacı Özgür Usta. Fren disk balansı alınır. Balatacı Özgür Usta, Tekke Mahallesi, Donuktaş karşısında hizmetinizde. Telefon 0531 637 47 18. 0531 637 47 18. Özgür Çiftçi.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Radyo Yaren reklam rezervasyonlarınız için arayın. 0532 322 1056. 0532 322 1056. Reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056.

En iyi türküler bu frekansta sizlerle olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Burası Radyo Yarem 98.3.

0: O zamanki intilafı, o zamanın Amerika'ya subaya ya da subanın Amerika'ya şeyini, söylemleri falan anlıyorum. Bugün hiç anlayamıyorum, hiç mantığı yok. O zaman çok önemliydi 1929'da. Amerika'nın arka bahçesi. Yani Amerika'da gazinolar yasak orada. İşte o zararlı maddeler yasak burada serbest. Her şey Amerika'da eğlenceli falan. Ve bütün yatırımlar Amerika'da. O zararlı olan tütün dediğimiz işte, şeker pancarı vesaire bütün şeyi plan katılır Amerikalılara ait. Oteller, gazinolar falan. Ve buna net bir el koyduk. Orada benim de söylediğimde 1964 Küba Domuzlar Köşesi, Amerika'nın tarihindeki en büyük başarısızlığı. Bu kadar büyük başarısızlığı 2020'nin sahilde hiç görmedi Amerika. Onu da şey yaptık, daha da önemlisi 62'de Dünya Savaşı. İkinci Dünya Savaşı çıktı Küba yüzünden. Niye? O zamanki füzeler, ICBM denizine, Intel Concord'un balistik füze, yani kıtalar arası balistik füzeler, Rusya'dan o zaman Sovyetler Birliği'nden attığınız zaman Amerika'ya falan ulaşmıyor. Ancak Rusya'da Amerika'ya Rusya buraya koydu. 72'de Kübaların nükleer füzeleri koydu. Bütün Amerika çöktü kalsın. Amerika sardı. Yani çözüm en arkada. Ve orada Kruşçev'le Kennedy anlaştılar. Ne yaptı? Kruşçev Rusya Küba'daki füzeleri çekti. Ve İzmir'deki bizim Jüpiter füzelerinde Amerika çekti. İkinci
1: telefon görüşmesi de kozlar değil mi?
0: Telefon
1: 8 saatinde.
0: Kırmızı hat diplomatı
1: dünyada büyük tercihler.
0: Ama ikisini de siyasi ayak.
1: Hocam Soğuk Savaş'ta Soğuk Savaş döneminde en kritik işi bozdu.
0: Tam da işte tek noktası, tepe noktasıdır. Ve o ikisini de siyasi ayak. Bakın bir sene sonra Kennedy'ye şöyle öldü. Bir tane devlet başkanı var. Sen bana sormadan bütün bu red line diplomatı, kırmızı hat diplomatını yaptın dedim. Ondan sonra bir sene sonra kriptleri yok ettiler. Kübine yetkililiği söylendi, yok oldu. Ama bu Küba o zamanlar çok önemliydi. Ve bunun gibi, bakın şuraya bakın, bunun gibi. O kadar büyük gibi. Ama bugün için hiçbir önemi nerede bozuyorsunuz hocam?
1: Yani
0: bunlar
1: yani, da
0: yakışıyor. Yani, hayır, bunlar da en üstte neresi?
1: Hayvan, bu hocam da benim gibi.
0: Yani kaygan için belki gitti bile. Yani o oluşan çocuk sürecek.
1: Pakistan, Hindistan.
0: Pakistan, Hindistan.
1: Onlar zaten
0: daha iki önce.
1: Evet.
0: Hemen üzülürsün.
1: Hayvanlar ya, arkadaşım yazıyor. Hemen hayvan adamın adı. Bizim devletimizin adı Çin devleti.
0: Doğru.
1: Ama orası ada diyor. Siz neden hayvan diyorsunuz?
0: Ama hayır, ama o devletliği kaybetti.
1: Hayır, doğru ama Çin, yani tanınması da hayır.
0: Anlattı,
1: adamlar oraya koyuyorlar. Adam da hayvanlar yazıyorlar bizi.
0: Tamam mı?
1: Adam öyle sormuyorsa. Öyle anlıyorum hocam, hayvan ada değil mi?
0: Hayır, hayvan.
1: Bir devletin adı hayvan mı?
0: Hayır, hayır. Yani, hayvan bir gitti devletliği. Ama devlet olarak tanınmıyor.
1: Devlet baktığınız onlar da biz devleti vesat kumduruz ya.
0: Tamam, doğru. 1949
1: dediğini biliyor. Öte doğru diyor.
0: Ay bakın 1900 hocam bunlar anlaşılır da Mao devriminden sonra
1: ona,
0: neydi o?
1: Kaysen
0: Kabe'ye sığınıyor. Kaysen şeyde devlet başkanı. 1945'te sonra Rusya'nın desteğiyle burada Mao şu kadar küçük bir yere sığınmıştı. Japonya %90'ın işgal etmişti bu yardımda. Mao Zedong 1949'da geldi Pekin'e geldi. Çankay Şehri hayvan yani Formosa'da. Ama 1972'ye kadar küçük bir adadaki devlet yönetmiş mesela otoritine diyordu. Koskoca komünist bir milyar 200 milyon kişi temsil edilmiyor. Yani bugün Tayvan'la Çin gibi. Bugün Tayvan temsil ediliyor. Çin halk cumhuriyeti, komünist Çin. Devlet o zaman tam tersi bir milliyetçi Çin denen Tayvan. Formosa'da kesin otoritin ediyordu 1972'ye kadar komünist Çin temsil ediyor. Bunu yapan Amerika, Rusya'da bir yer.
2: Amerika dolayısıyla birincisi ben savaş çıkmayacak çünkü dediğim gibi savaş ülkeleri çıkıp çıkacaktır. Bu Tayvan devlet olarak tanınmadığı için Amerika'da Çin'in Tayvan'ı yıkmasına bence engel olamayacak.
3: Olamayacak. Tamam olamayacak.
2: Şimdi hocamın dediği şeyi edenler Çin'in şöyle diyelim Tayvan'ın ikinci partisi, komünist partisi hepimiz yerdekte. O yani olmayacak orada. Şimdi yani Çin'i yerdekte. Ve şey, Tayvan, adada da Çin'le entegrasyon, tek Çin. Evet. Ama sonra mesela biz hep konuşuyoruz da Çin'le Tayvan neyi tartışıyor biliyor musun?
3: Neyi?
2: Adanın altından tünelde Çin'i birleştirme. Rejolar konuşuyorlar. Konuşuyorlar. Ama burada şu andaki başbakanı yöneten tam ABD yanlısı. Yani şu andaki mevcut parti. Çin'le birleşmeye ben oranın seçimlerini takip ediyorum.
3: Evet, Çin'le birleşmeye
2: puanları artıyor. Yani Çin yanları puanları artıyor. Şöyle bir şey konuştu. Bu iş doğruya gidiyor. Söyleyeyim hocama.

0: Hong Kong Hotel'i. Yani Tayvan'a özel bir sitesi. İşte oradaki yapıya özel kıyma dokunulacak.
1: Evet, o niye? Yani. Çünkü Tayvan'daki bir Çinli Elvan İstahat'ın minyasını sırf Çin'de söyleyeyim. Bu değil, 50. yılı
2: söyleyebilir miyim? Hocam, senin söylediğiniz de, özür dilerim, senin söylediğinizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. İstanbul'da kaldığım otelde sürekli Tayvan'da turistler var. Neredeyse otelin yarısını kaplıyorlar, her gittiğinde görüyorum. Konuşuyorum. Kahvaltı sonunda konuşuyor, her fırsatta konuşuyorum. Onlar kendilerini çok farklı bir yerde görüyorlar. Diyorum sizinle bir destek misiniz? Sizi işgal edecek mi? Böyle bir şey var mı? Kesinlikle Çin sözünü duymak istemiyorlar. Kendilerini apayrı bir yerde görüyorlar. Diyorlar ki biz Çin'in çok ötesinde bir gelişmişlik düzeyine sahibiz. Sadece eksiğimiz oldu diyorlar. Bir yerde de Amerika Birleşik Devletleri'ne, Batı ülkelere güveniyoruz ama nereye kadar güveneceğiz onu da bilmiyoruz diyorlar. Fakat bu işin sonunda Çin'le bir anlaşmaya varmak zorundayız. Çin'e ait olmadan, Çin'in yönetiminde olmadan bir çeşit özellik gibi bir şey düşünüyorlar.
1: Bu da benim dediğim gibi Hong Kong modeli. Evet. Yani dünya ticaret örgütü de Çin ayrı temsilde Hong Kong Taylan diye ayrı temsil ediliyor. Yani Çin'in aslında farklısı ama ekonomik sistemi ayrı. Burada da öyle çünkü Tayvan'la kişi başı olarak da Çinlilerden çok daha zengin. Niye gelinir bitti?
2: Burada Tayvanlılar söylemişler. Ordu yoksa diyorlar. Biz deniz yoktur zaten. Ha. Aramız olsa ne olur? Gördük parolarda. Hocam pandemide ne gördük? Pandemide ne gördük? Çin'in Tayvan'dan kit gelmedi. Araba yakaları buldu.
1: Dolayısıyla yani bu savaş değil. Satışma yani bir şekilde bitecek. Yani burayı yutacak ama Hong Kong modeli gibi ekonomik sistemine dokunamayacak. Çünkü orada da 70 milyon adam var. 70 milyon adam birdenbire %90 fakirleştiremezsiniz. Bu mümkün değil. Bir model Amerika'da müdahale edelim. Ne etmeyecek?
2: Etmeyeceğini düşünüyorum. Yani Amerika bir şekilde buradaki yani Tayvan'a müdahale ediyor. Başka bir cephe daha açacaksın. Ben zaten Amerika'dan
1: konuşacağım. Ben bunları tutuka göre de ihlal etmiş olacağım.
2: Ben zaten şey değil. Biraz açıcı tutuyorlar. Bu söylemeyi biraz güç ama. Ben onlara tutuk zaten şu anda aynı.
1: Ne

0: açıdan karmada bir müdahale olduğunda tamam bir dünya Çin'e, tüm dünya Çin'e bir ilk önce yaptırım uygulayacaktır. Burada
1: hangi
0: dayanacağına da bağlı.
1: Bir Çin diye tanımıştınız. Bir tane Çin var diyorsunuz. Çünkü bir Çin yok diyorsunuz. Hangi hukukla göre yaptırım yapacaksınız?
2: Evet, o tek Çin politikasını herkes destekliyor.
1: Amerika kabul ediyor. Çin dedi Amerika.
0: Yaptırım ülkeye bağlı bir şey. Yani bir ülke, yani Amerika Birleşik Devletleri
1: diyor ki... Amerika Çin'e yaptırım yapsa ne kadar? Yani Çin ne yapacak yani?
0: Ben biraz, hocam, Uğurcan, ben biraz geçiyorum da söyleyeceğimi söyleyeyim. Ondan
1: sonra
0: geçiyorum dediğin yani bağlantıdan...
1: Bağlantıda sıkıntı, dinleyebilirim onu.
0: Şöyle, burada ABD'nin 1970'lerde çıkardığı yasaya göre hayvanı desteklemek yasaydır, tabi ki olmaz. Bu yasayı biliyorsunuz, hayvanı koruma yasası. Bu zaten yasalar ötürü hayvana çok ciddi silah satışları yapılıyor. Ve her ne kadar tek Çin politikası devam ettirilse de tek Çin politikası Çin'in hayvanı güç yoluyla zorla almasını içermiyor. Yani hayvan burada bir kırmızı çizgiydi. Çin'in de zaten buna mesela esaret edememek istedi. İran'ın...
1: Yeni Çin bağlantısı sıkıntı var.
2: Kimse kaldığı yerden Çin'in hayvanla ilgili tırnak sıkıntısı hayvanı blok etmiyor, kuşatmıyor. Sürekli etrafında askerlikler sıkıntı yapıyor ve bir bastıramıyor. Ama sıcak bugüne kadar yaparlar bunu yapıyorlar. Dünyada bir şey yok.
1: Ama hayvandan çok Japonya'yı tehdit ediyor, tedirgin ediyor.
2: Tabii asıl tehdit olarak özellikle Japonya'yı görüyorlar kendinde. Çin'i asıl Pasifik'te ABD'nin bir stratejisi var. Çin'i kuşatmıyor. Filipinlerden kuşatmak, haritadan özür dilerim hocam, bakın. Baktığınızda hocam çok önemli bir şey söyledi. Bu Japonya hattına kadar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Asya Pasifik kuşatı var.
1: Böyle bir
2: Japonya'dan üstü var değil mi hocam Uğur'da? Almanya'da Japonya Dünya, Kore'de üstü var.
0: Tabii.
2: Hayvan'a geçtiği var ve Filipinler'de de anlaşılıyor. Burada ABD'den Asya Pasifik adalarda var. Şimdi Çin milli askeri doktorun soracağım. Neli? O videolarda ondan dolayı bakar. Bizim yeni askeri doktrinimiz iki ayakta. Bir, Çin'in karşılar gibi kuşatma yerine, yani ABD'yi. İkincisi çok önemli. Çin'in ekonomik menfaatleri olan yere askeri etki oluşturuyor. Örneğin Afrika'da iki ülke liman alıyor. Tanzanya, burada bir askeri ekonomik menfaat var. Buraya müdahale edecek bir şey sahibi olabilir. İşte dediğimiz gibi limanlara
0: sahibi var.
2: Aynı zamanda işler de artık sadece ekonomik işler değil, Çin artık dünyada askeri işler istemiyor. Yapmaya gönderiyor. Onun için burasını bir gerginlik olarak tutuyor ama bir hayvan veriliyor. Çin'in ana karası size ne oluyor? ABD'yi dünyayı değil mi? Asker çıkartmıyor. Yılın 12 ayı tatbikat olan bir deniz. Burayı işte Tayvan denizi olarak aslında Tayvan Körfezi. Bir de şu önden önce olan bu geçiş hattı onun için çok önemli.
0: Evet.
2: Ticaretin %40'ı değil mi hocam?
0: Aynen öyle.
2: Bu hatta olursa aslında ABD sıkıntı buradan bastırıyor.
1: Şöyle bir yüzmeye şöyle diyor. Güneyden böyle buradan size bir bu hattı var. O hat bize geliyor. Şimdi bir de o buzullar eridi ya. Kuzeye 3 hattan
2: bir de arada bir hattı var ya hocam.
1: Evet,
2: arada Rus, Ukrayna falan işte Kazakistan üzerinden falan var.
1: Var işte o hattı. Ne kadar geliyor?
2: Ve Çin tarihinde, yakın tarihinde Kore'yi desteklerdi, Vietnam'ı desteklerdi. Ama Çin ordusu bir sıcak bir çatışmada görmedi. Mao Zedong'dan sonra. Hocam burada ayrıca Çin'in böyle bir fonksiyonu var. Ama geldiğimizden itibariyle askeri gücünü göstermeye başladı. Yani en son Çin lideri çok beğenmiş ama Trump, söyleyeyim Çin lideri Trump'ı pek takmıyor. Orada onu da gördük.
0: İşte ben orada da ayrılıyorum.
1: Aklı neden?
0: Çünkü ben diplomasi olarak böyle davranıldığını düşünüyorum. Hani orada sıcaklık altında olmamış hatırlarsınız diyormuşlar ama hani ben sonuçta Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanından bahsediyorsunuz. Hani öyle de çok böyle yani sizin beklediğiniz şekilde bir sıcaklık da olmaz. Çünkü orada bence protokol var.
1: Ama
2: Ama
1: Trump'ın
0: ya Trump'ın kendi beklentisiyle hayal ettikleri ve çok saçma hayaller, politik çok hayaller Trump kadar gerçekten çok değişik bir figür. Trump bir şey gibi algılıyoruz. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nde hep böyle baştan politikleri hayal edilir. İşte Monroe'dan, Putin ne bileyim, hani o Kissinger doktrinin ortaya çıkması. Trump çok değişik bir figür. Trump'ların politikası da olmadığı için, hani o sizin söylediğiniz devlet başkanı, nasıl
1: davranıyorsunuz
0: ya da yani ben aynı şey dediğimi
2: dağıtmadan mesela biz şunu konuşuyoruz ama Çin'in son yılı

0: en fazla para harcadı. Devlet olarak en fazla çalıştığı programı ne Tayvan, ne Hürmüz, ne Trump'ın sarı tarafı. Hocam burada bu kadar takdir edildi. Kirin, Çin devletinin son yıllardaki stratejik olarak mekanizm olarak sorduğu da ortak olacak.
1: Evet.
0: Ben bir dünyanın üretim istiyorum, birini satmak zorundayım. Yani sen de gösterelim, gösterelim şu hafta. İşte o halde sayıda tarihinden giden bir tren hattı o tabanlar aklınıza gelemez. Bir de Gürcistan'da, Kazakistan'da 4 hattı düşüyor. Tam geniş o tabanlar da aynı şey var. Sen de mümkün olan bir tren hattı da düşünür. Peki, harika, hani böyle bir harika konusu. Burada ne var? Gürcistan'da var. Bizim çok açtık. Ben her zaman söyledim. Biz bu Trump'ın karitasyonu çok onu da biz bunu bakacak. Milyon dolarlık karitasyonu karitasyonu değil. Burası. Aklını da. Ne burası? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başlar. Azerbaycan'dan kadar da Türkistan gerekti. Çin'in en fazla diplomatik ilişki kurdu. En fazla enerjisini harcadı. En çok yatırım yaptı. Orta Asya'da önemli bir zaman. Orta Asya. Yani 10 tanesi 40 milyon. Peki burada ne var? Devletler çeşitli var. Şimdi Cumhurbaşkanı geçen yıl, Kutlu Devleti'nden sonra İçin Yedek Kapı'nda devletler dedi, liderler cümlesi Ankara'da. Dünya böyle şekillenirken ABD gibi çok uyarıyor.
1: Ama Trump'ın farkında değil mi?
0: Niye İngilizce kontrolü Trump'ı
1: var? İngilizce
0: kontrolü Trump'ı var.
1: Tamam, Trump kontrolü
0: Trump'ı var. Ama
2: ona sanki bunun farkındaki eklik çeşitli farkı. Trump bir eklikteden bahsediyor. Diyor ki Trump, o gerçekten yok.
1: Ya,
2: yok. Ya, yok. Sen cennetin ileriye gidebilirsin. Ya, yok.
3: Ben de bir şey yapamam. Yani karakterlerin bir yolu.

Ben de bir şey demiyorum. Ben de bir şey demiyorum.

0: ve hukuksuz bir şekilde işgal edilen bir bölge, hem Batı Şeria hem Gazze için geçerli söylediklerimiz. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yanıtı, Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği geçen J.D. Vance çok önemli bir açıklama yaptı. İran'la anlaştı Amerika Birleşik Devletleri. Ardından İsrail Libya'na saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının ardından şu minvalde bir açıklama yaptı J.D. Vance. Dedi ki, sizin silahlarınızın verdiğini iyi bilin. Sizin hiçbir arkadaşınız kalmadı, hiçbir dostunuz kalmadı, bir tek biz kaldık, bunun farkında olun, ona göre davranın bölümünde bir açıklama yaptı. Hatta işte İsrail'li bakanlar Ben Gibi ve Sinikçe'de ayrı bir parantez açmıştı şeyden. Burada her ne kadar biz Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail artık farklı ülkeler ya da birbirlerine karşı ülkeler diyemeyiz, bunu
1: açıklamayalım. Çok ciddi bir itiraf da değil mi? Demek ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de yapılan soykırıma doğrudan müdahale etmiyor.
0: Ama bunu saklamadık ya Amerika Birleşik Devletleri.
1: İşte bu birinci derecede bir itiraf gibidir aslında. Yani
0: doğru, ama mesela itirafa bakarsak şunu da görürüz. Uluslararası Ceza Mahkemesi verdiği kararları tanımadı. Hatta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde verilen kararı veren oradaki yetkilileri, görevlileri ülkeye sokmadı. Diğer ülkelere sokulmamasına yönelik bazı politikalar, bazı hamleler, eylemler gerçekleştirdi. Donald Trump yaptı bunu. Yanlış hatırlamıyorsam Trump döneminde direkt bu kararlar verilmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun dışında da itiraf niteliğiyle Joe Biden dönemine dönersek eğer, orada Anthony Blinken'ın dönemin Dışişleri Bakanı yaptığı ziyaretler, işte Biden'ın yaptığı açıklamalar, orada zaten çok fazla itiraf vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Önceden de desteğini hiç eksik etmedi, bunu da hiç saklamadı Amerika'ya, İsrail'e karşı. Şuna geleceğim, söyle noktaya geleceğim. J.D. Vance'in yaptığı açıklamalar, Gazze konusunu, İsrail-İran konusunu, savaş konusunu, yani en azından o bölgelik konu bu şekilde bitirmiş olalım. J.D. Vance'in yaptığı açıklamalarla ilgili neler söylersiniz?
2: Teşekkür ediyorum. J.D. Vance, ABD'de şu anda İsrail'e yönelik öfkenin bir figürü haline geldi. Bu J.D. Vance'in işte İsrail karşıtı bir isim olduğu...
0: Onu konuşa da istemiyordu J.D. Vance.
2: İstemiyordu. Hatta hatırlayalım. O meşhur Trump'ın durum odası fotoğrafları vardı. Sürekli siz de çok yayınladınız. Üzerinde konuşuldu. O fotoğraflarda J.D. Vance yoktu. ABD'nin başkan yardımcısı bu kişi. Yani ikinci adam. Aynı uçağı bilmiyorlar. Birine bir şey olursa diğeri yönetecek. Öyle düşünelim. Fakat durum odasında bir görüntüsünü görememiştik. Savaş istemediğini işte ifade ediyordu. Çok hoşuna gitmiyordu. En sonunda patladı. Şimdi burada bir soru soracağım. Acaba J.D. Vance iki bakanı işte hedef göstererek İsrail'in suçunu hafifletme, Netanyahu'yu atlama, yani onu biraz geri plana itme amacı biliyor olabilir mi? Ben bu soruyu sadece soruyorum. Çünkü buna yani daha önce konuştuğum bütün uzmanlar ikiye bölünmüş durumda. Şimdi diyor ki evet, Netanyahu'yu kollamaya çalışıyor, İsrail'i kollamaya çalışıyor. Şimdi de hayır, başka hesapları varsa, başkanlık hesapları var diyor. Ben yani iki görüşe de benim açımdan soru yok diyorum. Fakat şu, bir kere biz J.D. Vance'i konuşuyoruz ama J.D. Vance orada bir şey söylüyor. Diyor ki, ya diyor, yani ben yine bunu hani mahalle ağzıyla anlatmaya çalışacağım. Siz 9 milyonluk ülkesiniz abi, siz hayırdırsınız diyor. Ben diyor ve işte... Stomak mıydı, Stornik miydi, neydi adam? Bu iki isim de ne? Yani biri Sazra Maliye Bakanı, öbürü Savaş Bakanı, Savunma
0: Partisi. Nerede hemen?
2: Bu ikisi de öldürelim diyen isimler ya. Yakalım, yıkalım diyen isimler. Yani bunlar insanlığın yüz tarafı. Yani öyle bir isim. Bir kere J.D. Vance az bile söylüyor da ABD'nin ikinci adamı olunca tam bunu konuşuyoruz. Şimdi J.D. Vance diyor ki ya 9 milyonluk ülkesiniz. Her güvenlik konusu olduğunda insan mı öldüreceksiniz? Yani bu cümle bana ait. Ondan sonra diyor ki tek müttefikimiz biziz, ya bizi de kaybedeceksiniz bu kafayla giderseniz diye bendirimle Stormich'in üzerinden gidiyor. Fakat Bernie Sanders bir açıklama yaptı. Ama o yenili rütülür değil. Gerçi şöyle yani yenili rütülür. İzle yenili rütülür. Bendirim her ölen bir İsrail'e karşı bin Lübnanlı'yı öldürelim diye kendince böyle daha yani bir fikir attı ortaya. Şimdi bunlar da öldürmek şey ya, böyle marifet ya, kendi o sapık fikirlerini işte anlatmak için. Neymiş? Bin tane Lübnanlı öldürecekmiş her bir İsrail'e karşı. Hayret, ilginç, Batı dünyası buna tepki verdi. Yani neden verdilerse, şimdiye kadar sanki ölenler

0: başka bir şeydi. Şimdi yapılan açıklama, ben ondan zamanlama olarak garip buluyorum.
1: Siyasetçilerin böyle konuşmasının temel nedeni şu: İsrail'deki halka baktığınızda bu söylediğiniz işte Siyonist, Siyonist sapıklığa baktığınızda İsrail'de yaşayan insanların %75'i Gazze'de çocuk olduğuna inanıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz?
0: Evet,
1: çocuksa da diyor teröristtir. Şimdi Gazze halkı, İsrail'deki bu sapık düşünce böyle olunca tezahürü de siyasete de bu şekilde oluyor.
0: Bu arada Bernie Sanders'ın açıklaması da ilginç. Yani Bernie Sanders gibi çok kütten çıkmış, aktaşık, Türkiye'nin çok sevdiği bir isim de değil. Bazen bir şey söylüyor, bazen başka bir şey söylüyor. Bu sefer de demiş ki, ben gibi bir açıklamaları provokatif. Güzel, bravo Bernie. Bir şey daha söylemiş, o da kendince doğru. Eğer demiş böyle konuşursanız bir kuruş bile Amerikan desteğini hak etmiyorsunuz. Yani bu şey gibi oldu. Hani son dönemde var ya, çocuğuna işte kızan aile profili, seni maça götürmeyeceğim diye söylüyordu. Bu da ona benziyor biraz. Dolayısıyla ABD'den bu sesler yükseliyor. ABD'den bu sesler yükseliyor da İsrail hani bunlar çekiniyor mu? Geri adım atıyor mu? Şimdiye kadar ben öyle bir şey görmedim. Netanyahu açık açık İzmir'den çekilmeyeceğiz dedi. Daha iki gün önce söyledi. Tekrar etti yani. İki gün önce bir daha sos yaptı üstüne kendince. Lübnan'dan çekilmeyeceğiz. Bu bizim hakkımız diyor. Fakat burada çok sinsi, çok yani insanlık adına da utanç verici ve üzerinde de düşünmesi gereken bir planları var. Bu meşhur konuştuğumuz, sürekli bahsettiğimiz Lübnan'dan bahsederken Litani Nehri diye bir lokasyon veririz ya. Litani Nehri, yani size yani kafanızda şöyle oluşsun diye, Litani Nehri ve Golan Tepeleri hani coğrafi olarak birbirine yakın bölgeler. Şimdi İsrail Litani Nehri'ne çok yaklaştı. Litani Nehri'nin bir bölümünü de ele geçirdi. O hattı ele geçirdi. Orada işgalini sürdürüyor. Oradaki Dürzi köyleriyle, belki oradaki yerel bazı destekçileriyle hareket ediyor. Yani bu ayrı bir programın belki konusu ama Lübnan'da şu anda İsrail'in yaptığı en önemli belki de dezenformasyon, Lübnan'ı Güney Lübnan, Kuzey Lübnan diye haber ajanslarında dinlendirmesi. Bu çok büyük bir tehlike. Dikkat çekiyorum, herkesi uyarıyorum. Başta kendinizi, başta medyayı uyarıyorum. Güney Lübnan ifadesi İsrail'in ifadesidir. Güney Lübnan diye bir yer yok. Lübnan'ın güneyi var. Yani Kuzey Lübnan, Güney Lübnan diyeceksek yarın bunlar işte şu anda mesela Batı Kudüs, Doğu Kudüs diyoruz yani. Kudüs Kudüs'tür. Batısı doğusu o coğrafi bir işaretleme. Ama onlar Batı'yı kendilerinmiş gibi şimdilik ifade ediyorlar. İsrail'in bu yaptığı yani birçok şeyi vardır ya, İsrail'in işte doktrinleri bilmem neleri planları vardır ya. Bu bir yeri zamansal ve mekansal olarak ele geçirme stratejisi İsrail'in çok meşhur bir stratejisidir. Şu anda başarılı olduğu yerler var, mesela El Ahli Camii.
2: Ama bu bugün yine bugün ilk kez konuşmuyoruz.
0: Yıllardır yaptı şey. İlmek
2: yılı 1979'da zaten o dönemin ismiyle ya Özgür Lübnan Devleti, tırnak içinde bunu söylüyorum, ya da Güney Lübnan Devleti ismiyle zaten bir devlet kurulma girişimi oluştu ama 5 ya da 6 yıl.
0: Burada bak, doğru bir şey aslında evet. Dikkat çektiniz. İsrail bir yere saldırırsa mutlaka oraya bir daha saldırmak istiyor. Bak bu bir vakadır.
2: Bugün başarılı olamadı ama bugün başarılı
0: geri çekilir tekrar. Bir de şu, İsrail gerektiğinde geri çekilmeyi çok iyi bilen bir ülke. Geri adım atarlar. Küçüldüğü de çok kolay yalar. Ama tekrar güçlendiğinde kaldığı yerden devam etmek ister.
1: Lübnan'dan çekilmişti, şimdi tekrar Lübnan'ı işgal etmek.
0: Kendini güçlü hissediyor ve tekrar giriyor. Yarın Lübnan sert bir tepki gösterirse, Hizbullah yani şimdiye kadar oldukça iyi direndi diyebiliriz. Fakat nereye kadar hani bu işi devam ettirebilir? Uluslararası destek gelmeden, bölge desteği gelmeden bu iş ne kadar süre, onu da bilmiyorum.
2: Uluslararası bölge desteğini beklemek de gerçekçi miyiz bunlarda?
0: Eskiden denizden bir destek gelebiliyordu. Fakat geçen gün İsrail bir harita yayınladı.
1: Suriye üzerinden.
0: Suriye üzerinden. Karadan ve denizden destek geliyordu. Şimdi ikisi de gelmiyor.
2: Evet.
0: Fakat şu, İsrail bir harita yayınladı. Şu anda da hala Twitter adreslerinde duruyor. Bu onların işgal güçleri var ya, IDF.
2: Evet.
0: Onun şeydi, Twitter adresinde Lübnan işte Güney Lübnan diye ifade edip Litani Nehri'ne kadar nereyi işgal ettiklerini gösteriyor. Orada çok sinsi bir plan var. Deniz yetki alanı bulmuşlar kendilerine. Böyle bir V gibi, şöyle bir şöyle, denize doğru bir açılım. Onun genişine baktığınız zaman işte Güney Kıbrıs'ı kapsayan, ileriye dönük, ileride bir anlaşma yapmalarına dönük bir hamle. Buna hepsi tabii Türkiye tarafından mutlaka izleniyor. Diğer bölge ülkeleri tarafından mutlaka izleniyor. Bakacağız, göreceğiz. Yani onlar istediklerini yapabilecekler mi? Kim engelleyecek? Onu da göreceğiz yani.
2: Benim ekleyeceğim zararlı zaten.
1: Yani hocam da ifade ettiği gibi şimdi 7-8 milyonluk bir ülke sadece Orta Doğu coğrafyasında 550 milyonluk insanlar bir yaşadığı bir coğrafya. Şimdi isteydim Amerika olmadan burada başarı sağlaması zaten mümkün değil. Fakat buna rağmen Amerika'nın da bazılarının çoğu zaman büyük ihtimalle danışıklı dövüş diye düşünüyorum. Yani bu her ne kadar insan çocuğuna kızar şeklinde Amerika'da büyük olasılıkla İsrail'e bu şekilde yaklaşıyor. Yani yarım ağız işte otur yerine yapma gibisinden şeyler söylüyor. Fakat temelinde Amerikan devletinin İsrail'e yönelik politikasında, siyasetinde herhangi bir değişiklik yok. Yani 78 yıldır nasıl geldiyse bundan sonra da bu şekilde gitmeye devam edecek. İsrail kendisine bir hedef belirlemiş, Büyük İsrail Devleti olarak, ve bunu adım adım şu anda yürürlüğe koymaya çalışıyor. Peki bu istediği seviyede değil. Hayır, bu istediği seviyede değil. Şu ana kadar Lübnan'ın bitirilmesi lazımdı. Şu ana kadar onların hesaplamalarına göre İsrail'in bitirilmesi lazımdı. Artık Türkiye sınırlarına gelmeleri lazımdı. Fakat bu şekilde şu anda istedikleri seviyede değiller. Çünkü zaten bu savaşın temelinde de bu vardı. İran'a saldırılarının temelinde İran'ın askeri kapasitesinin yükseldiğini biliyorlar. Hizbullah'ın askeri kapasitesinin yükseldiğini biliyorlar. En azından ki bundan 2 gün önceydi. Netanyahu bunun açıklamasını yaptı. İşte 10 yıllarca kendilerini toparlayamayacakları şekilde biz onları vurduk şeklinde ifade kullandı. Bu savaşın temel nedeni buydu. Hizbullah'ı ve İran'ı birkaç 10 yıl geriye götürmek. Bunun planları yapıldı. Fakat maalesef Hürmüz'ü açıklamadılar. Dolayısıyla dünya ekonomisi etkilendi ve İsrail Amerika'ya mecbur olduğu için, Amerika'da ekonomiye mecbur olduğu için Amerika geri adım atmak zorunda kaldı. İran çok ciddi bir şekilde direndi ve biz bakıyoruz, yani genel anlamıyla baktığımızda İran'ın bu savaştan karlı çıkacağı bir senaryo karşımızda duruyor.
2: Şimdi biraz daha devam edeceğiz. Sonra tabii daha var. 10-15 dakika sonra kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından tekrar devam edeceğiz. Konuklarımızla birlikte. Bu Ukrayna Savaşı'na da yine İran'ı konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'ni konuştuk. Bu Ukrayna Savaşı ile ilgili zaten sizin de ifadeleriniz vardı. Son dönemlerde tekrar artan bir Ukrayna, yani Ukrayna saldırı yoğunluğundan bahsetmiştik. İşte Türkiye'deki müzakereler, ulaşıl müzakereler üzerinden tekrar gerçekleşme ihtimali olan müzakereleri üzerinden konuşmuştuk. Biz şunu mu görüyoruz? Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri, İran, sizin verdiğiniz örnekler, işte ifadeler, Güney Lübnan, Kuzey Lübnan ifadesi. Gelelim Rusya-Ukrayna Savaşı'na, tekrar İstanbul'da olası belki bir müzakere ihtimali. Sürekli tarih burada tekrarız mı ediyor? Sürekli biz aynı şeyleri, mesela ben 2022 yılında ya da 2023 yılında çok benzer gündemleri konuşuyordum. Yani yıl oldu 2026, işte 6 ay sonra, 5 ay sonra yeni yıla gireceğiz. Yine aynı şeyleri konuşuyorum. Şimdi ilginç bir durum var. Yine şuradan başlamaya müsaade ederseniz, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından bahsetmiştim ya. Şimdi yine o bildirideki 9. madde Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili. Ve bakın bu geçen hafta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının maddeleri. Diyor ki, son durum ele alındı. Çatışmaların tırmanmasını işte önüne geçirmesi istendi. Karadeniz başta olmak üzere mücadir bölgelere bu savaşın yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunuldu. Hadi buyurun tartışalım. Bu taraflar ne taraf? Yani sadece Rusya-Ukrayna mı? Eğer sadece Rusya-Ukrayna'ya biz bunu dediysek, ya bu barış yapın dediysek, bu bana çok yeterli gelmiyor. Bu
0: muhtemelen Rusya-Ukrayna ile ilgili Türkiye, ABD'nin de içinde bulunduğu, Almanya'nın muhtemelen içinde bulunduğu, ki işte Polonya Cumhurbaşkanı bugün Ankara'daydı, Beştepe'deydi, NATO konuşuldu, NATO mesajları verildi, bütün bunları da hani beraber değerlendirelim. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin duruşunu anlamamız açısından önemli bir madde bence bu. Taraflara, Karadeniz'den bölgeye bu savaşın genişlemesini engellemek için taraflara çağrıda bulunuyor. Şimdi Türkiye başından beri, yani az önce sizinle de konuştuğumuz 2023 yılından beri bu savaşın bölgesel bir hale gelebileceğini, genişleyebileceğini, hatta eğer engellenemezse, hatırlayalım Sayın Arkan filan hem Gazze'yle ilgili hem Rusya-Ukrayna ile ilgili aynı ifade kullanmıştı. Üçüncü Dünya Savaşı riski olduğunu söylüyor Türkiye başından beri. Demek ki Türkiye bir sonraki adımı tahmin edebiliyor, görebiliyor ve adımlarını buna göre atıyor. Yani ben burada bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Ben açıkçası ilk okuduğumda çok sinirlendim. Çünkü beni aklım başka yerlere götürdü. Şimdi hep beraber değerlendirelim isterseniz. Bir barış masası kurulması düşünülüyor. Putin işte İstanbul mutabakatına geri dönelim diyor. Ukrayna şimdilik çok fazla konuşmasa da hani olabilir diyor. Çünkü Zelenski de daha önce belki Putin'le görüşebiliriz ve bu İstanbul'da olabilir demişti. Yaklaşık bir ay önce bunu söylemişti.
2: Hatta öncesinde de olası...
0: Daha önce de vardı. Şimdi 22, ayın 22'sinde, şu anda 24'üne girdik. Artık. Ayın 22'sinde bir Türk gemisi hedef alındı. İHA'larla Karadeniz'de bir Türk yük gemisi, Victress isimli Panama bandıralı Türk kuru yük gemisine bir saldırı düzenlendi. Hatta yaralılarımız vardı. Bunun görüntüleri de hatta medyaya yansıdı, haber oldu. Ve Türkiye dışişleri nezdinde buna tepki gösterdi. Hem Rusya tarafına hem Ukrayna tarafına tepki gösterdi. Ben açıkçası bu saldırıya şüpheyle bakanlardan. Neden? Eğer bu saldırı ilk kez yaşansaydı, yani siz bana deseydiniz ki ilk kez böyle bir şey yaşanıyor, ne dersin? Ben o zaman derdim ki hani kaza olmuş bile diyebilirdim, her şeyi diyebilirdim. Ama daha önce bir barış masası daha kurulmaya çalışıldı. Yaklaşık bir yıl oluyor. O barış masasında da Türkiye'den bahsedildi. Ve hatırlayalım, yine bir Türk bandıralı bir saldırıya uğradı Karadeniz açıklarında. Peki bütün bunlar tesadüf mü? Yani ne zaman Rusya ya da Ukrayna'dan ben İstanbul'da barış masası kurabilirim açıklaması gelse Türk bandırallarına saldırı oluyor. Hadi bakalım. Bunun bir cevabı var mutlaka. Yani ben şimdi bunun cevabını burada elimde bir istihbarat servisi yok, elimde bir şey yok, resmi bir belge yok. Bunu açıklayamam tabii ki. Ama şunu sorabilirim. Şunu hep beraber sorabiliriz. Ne oluyor diyebiliriz. Bir gazeteci içgüdüsüyle, bir vatandaş içgüdüsüyle. Neden Türkiye'ye Türk gemilerine karşı böyle bir şekilde saldırı oluyor? Allah'tan daha büyük olmadı şimdi adam. Şimdi açıkçası bu, yani bunu ben bir, yani bu işin tarafı olduğum için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için bunu önemsiyorum. Ama en az bunun kadar karanlık olan bir şey, işte bu internet kablolarına yapılan saldırı hala çözülemedi. Hala kimin yaptığı bilinmiyor. Hala hangi bilgi servisinin işin içinde olduğu çözülemedi. James Bond filmi gibi bir şey. Şimdi o zaman demek ki şunu rahatlıkla konuşabiliriz. Bu barışın olmamasını isteyen birileri var. Tıpkı ABD-İran barışının olmamasını isteyenler gibi. Bakın az önce zikrettim. Devamında aynısını bir kere daha söylüyorum. Türkiye diyor ki ABD-İran ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz ama akamete uğratılmaması için gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Demek ki birileri istemiyor. Ya şimdi o zaman artık kitabın ortasından konuşalım. Yani Hülya Ravuzaslan'ın ifadesiyle ya kameralar önünde herkes barış güvercini. Trump 9 savaş bitirdim, 10.sunu bitireyim diyor. Öbürü çıkıyor, savaşlar olmasın. Öbürü işte birbirimize zeytin dalı uzatalım falan diyor. Ama arka planda birileri gerçekten, düşünsenize iki ülkenin masaya oturup ateşkes imzalayalım dediği ortamda imzalayamazsın diyor. Ya Zelenski'nin yani bu açıklaması tarihi bir skandal ya, diplomatik bir skandal. Beni işte İngiltere Başbakanı aradı. İsmi falan da geliyor yani, açık açık anlattı. Beni İngiltere Başbakanı aradı, masadan kalk dedi. Ben de kalktım. Ya bu ne biçim iş ya? Böyle bir şey olabilir mi? Yani barışı, ateşkesi istememek ne demek? Bunun kime ne faydası olur? Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ifadesi var, onu hatırlayalım. Savaşın kazananı olmaz, adil bir barışın da kaybedeni olmaz. Demek ki bu cümle de boş değilmiş. Yani biz her cümlenin altında hani bir şey arıyor ve aramak gerekiyormuş demek ki. Şu anda geldiğimiz noktada Türk gemilerine yapılan saldırı açıkçası benim için kocaman kırmızı bir soru işareti. Fakat Putin'in açıklamasıyla Zelenski'nin açıklamasıyla üst üste koyduğumda açıkçası ümitvar oluyorum. Yani bir ateşkes olur mu? Olabilir. Daha önce oldu. Türkiye bunu daha önce başardı. Yeter ki o irade olsun. Peki bu noktada ABD ve İngiltere'nin müdahalesi ne ölçüde olur? Şunu da hatırlıyor insan ister istemez. Bu ABD'nin bir önceki Dışişleri Bakanı vardı. Dolmabahçe'ye gelmişti. Hatırlayalım.
2: Bilmiyorum ama.
0: Rubio'dan hemen önceki. Şimdi ismini hatırlayalım. Biden döneminin şeyi.
2: Bilmiyorum.
0: Şey, orada bir şey vardı. Surat ifadesi vardı. Böyle hani dayak yemiş gibi, böyle kaybetmiş gibi, kumarda kaybetmiş şey olur ya, kumarbazı olur. Onun gibi bir ifadesi vardı. El cepte, surat bir karış. O zaman işte tabii televizyonlarda Sayın Hakan Fidan'ın şeyi, rahatlığı çok konuşuldu falan ama ABD tarafının da asık suratı çok konuşulmadı o zaman. O kadar gündeme gelmedi. Demek ki birileri istemiyor bazı şeyleri. Şimdi geldiğimiz noktada farklı bir durum var mı? Bence var. Şu anda Trump da, Trump savaş bitsin diyor, daha da uzatmayın diyor. Hatta Ukrayna'ya daha önce Biden'ın verdiği sözlerin tam tersi şekilde Türkiye'ye bazı sözler veriyor. Bu eleştirilebilir, kendi içinde tartışılabilir. Biz Türkiye olarak farklı bir yerde duruyoruz. Ha, şunu da söyleyelim, yani biraz çuvaldızda kendimize batıralım açıkçası. Savaş başladı. Şubat ayında 2022, Mart ayında İstanbul'da görüşmeler olmadan hemen evvel Türkiye'de bazı siyasiler çıktı. Yani maalesef bu kulaklar duydu oluyor. Ukrayna'nın yanında yer alalım dedi bazıları. Bazıları dedi ki yok hayır, Rusya'nın yanında yer alalım. Bazıları dedi ki biz NATO ülkesiyiz, biz NATO'nun yanında yer almamız lazım. Biz ABD'nin yanında yer alalım dedi. Bazıları yine Türkiye'de ya, çünkü yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bazı siyasiler dedi ki biz niye yaptırım yapmıyoruz bu Rusya'ya? Niye Ukrayna'nın yanında yer almıyoruz dedi. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin devlet aklını çalıştırarak ne kadar da doğru bir iş yaptığını ben görüyorum. Çünkü az önce bir örnek verdim ya, hani biraz da şey oldu, garip oldu ama birbirimizin boğazını sıkma örneği verdim ya. Yani iki ülke savaşıyor, ikisi de diyor ki Türkiye. Bu güzel bir şey değil de nedir yani? Son olarak Cahit abi eklemek istediklerinizi almıştık diyelim dediklerine sonra 11 dakika çok kısa isteyeceğim size.
1: Türkiye'nin takındığı kuruluştan gerçekten çok kıymetli. Gerek İstanbul ülkeleri açısından gerek Batı ekseniyle tamamen barış eksenli bir siyaset yürütüyor. Bu çok kıymetli bir şey. Ve benim istedim ki bütün dünyada bu barış devam etsin. İnşallah gün gelir böyle bir şeyle konuşuruz. Fakat işte savaşın neden barış konuşulduğunda neden sürekli gemilerimize saldırı düzenleniyor şeklinde dünyada 3 milyon dolarlık silah üretimi var. Dolayısıyla barış istemeyenler de epey çoğunlukta. Kısa bir araya gidiyoruz.
2: Şimdi konuklarımızdan aldık değerlendirmeleri ardından devam edeceğiz.

0: Petras Mercedes CLA kazandı. Şimdi Petras'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jantlı üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petras, Türkiye'nin lastiği. Petras yaz lastikleri maksimum kart ve ziraat bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a bir garanti BBVA müşterisi ol. %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık 29 derece. Ankara'da da hava az bulutlu. Sıcaklık 31 derece. İzmir'de güneşli bir gökyüzü hakim. Sıcaklık 33 derece.
1: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu sunar.
2: Eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracım sattığı konusunda bana bilgi vermiş. Uzun yandırı aldım. Bugün buradayım. Aracım tutuldu. Aracı gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı temizlik, şaşırtıcı fiyatı. Alarko, flerti.

0: Mustafa Bey ile aslında konuştuk Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair değerlendirmeleri. Ve size daha çok biz İran başlığı üzerinden sorularımızı sorduk ama Rusya-Ukrayna üzerinden de bir iki soru, daha doğrusu şöyle bir başlık açmak istedim. Bir tarafta savaş endüstrisinden bahsettiniz, bütün dünyada var olan. Diğer tarafta çok farklı bir soru sordunuz. Biz Amerika Birleşik Devletleri böyle bir savaş endüstrisiyle yönetirken neden savaşın bitmesini istiyor? Bir aklıma takılan bir soru. İzleyenlerimizin de muhtemelen gün içinde ya da süreç içinde aklına takılmış bir soru. O zaman Donald Trump ilk geldiğinde göreve ne yapmaya başladı? Ya bak şunu geçiyorum. Hani şöyle bunu böyle almak isterim. Bunu yapmış da olabilir bu arada. Gerçekten bu niyetle davranmış
1: da olabilir. Için, evet. Nobel için büyük bir hayal kırıklığı yaşadı zaten. Fakat bu Trump'la alakalı bir durum da değil. Trump gelip geçici bir figür. Amerika'nın silah endüstrisi çok güçlü. Yani dünyada üretilen silahların neredeyse yarısına yakınını ABD menşeli. Dolayısıyla aslında bu orantıyı şöyle de açıklayabiliriz. Dünyadaki savaşların da neredeyse yarısına yakını. Coğrafyalara baktığımızda gerçekten birçok savaşın altında Amerika'nın olduğunu görebiliyoruz. 80 yıl içerisinde 40 ayrı ülke ile doğrudan veya direkt çatışma veya savaş yaşamış bir Amerika var. Bakın Afganistan'da 20 yıl kaldılar. Yani 20 yılda 300 bin insan katledildi. Bunların 3/2'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ve Amerika'nın Afganistan'da yaptığı maliyet 3 trilyon dolardan bahsediliyor. Şimdi dolayısıyla Amerika tamamen bir silah üreticisi, bir şirket gibi. Hadi de bu üretilince, üretilen bu silahın satılması lazım. Şimdi böyle devasa bir silah üretiminin satılması lazım. Silah üretimini dünyada barış olduğunda nereye satacak? Satılmaz ki. Dolayısıyla çatışmaların körüklenmesinden tutun, İslam ülkeleri arasındaki ihtilaflardan tutun, işte Ukrayna Savaşı'ndan tutun, Çin ile olan problemlerinden tutun. Bu geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız Suudi Arabistan'a çok yüklü miktarda 600 milyar dolar civarında silah satışı ki her gelen Amerikan başkanı Suudi Arabistan'a gider, Arap ülkelerine gider ve orada yüklü miktarda silah satar. Dolayısıyla şimdi böyle bir Amerika'dan bahsediyoruz. Bu kadar yüksek miktarda silah üreten bir Amerika'nın dünyada barış istemesi sadece popülizm. Başka bir ülke için farklı bir başlıklarından bahsediyoruz. Aslında doğu ve batı bloğu, yani çok da değişen bir şey yok. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesinde adaletli bir düzen, yani dünya beşten büyük ederken aslında bunları kastırıyor. Yani siz bugün bu kadar devasa bütçelerle dünyaya barışı getiremiyorsunuz. Bakın dünyanın her tarafında neredeyse kan döküyor. Afrika'ya baktığınızda 1,5 milyar insan 30 milyon metre karelik bir alanda insanlar açlıktan ölüyor. Bir yanda yılda 3 milyon dolarlık bir silah üretimi yapılırken diğer tarafta dünyada 1 milyara yakın insan gıda kriziyle karşı karşıya. Şimdi böyle adaletsiz bir dünyadan bahsediyor. Dolayısıyla Amerika'nın barış çabaları tamamen görüntüden ibaret. Yani bunun samimi olduğuna inanmıyorum. Yaptığı işlere baktığımızda, Amerika'nın geçmişine baktığımızda, yaptığı bu işte Trump'ın özellikle son çıkışlarıyla, popülist çıkışlarıyla özellikle yaptığı bu çıkışların samimi olduğuna inanmıyorum. Amerikan devletinin de zaten bu konuda bir samimiyeti yok.
0: Şunu da sormuş olduğum adam aslında. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı göz önünde bulundurduğumuzda Ukrayna Trump'ın gelmesiyle birlikte kesilen bir destek var.
1: Geçen yıl biliyorsunuz Trump onlardan 350 milyar dolar işte sizin bahçeniz yükselmiş yeraltı zenginliklerini vereceksin.
0: Değerli maddemiz.
1: Dolayısıyla bakın.
0: Değerli madde.
1: Gönderdiği her kurşunun maliyetini bunların hesabına yazıyor. Yani tamamen ticari bir olgudan bahsediyoruz. Fakat ortada hatta bazı kaynaklarda 1 milyona yakın insanın dolaylı olarak öldürüldüğü söyleniyor. Yani savaşta doğrudan belki 500 bin, 600 bin insan ölmüş ama Ukrayna savaşının dolaylı olarak 1 milyona yakın insan katledilmiş. Bakın bunlar gerçekten hani bile kolay gelen bir sayılar ama her savaşta sadece Gazze'de geçtiğimiz günlerde sayı 73

0: film üzerine çıktı. Gazze'deki öldürülen, katledilen kardeşlerimizin sayısı. Bunların yarısından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Üçte biri zaten tamamen çocuklardan oluşuyor. Şimdi böyle bir adaletsiz bir dünyadan bahsediyoruz maalesef ve bu derece silah üretimi varken dünyada barıştan söz etmek gerçekten çok zor. Bu süreçte çok zor.
1: Ama tabii bu sırada değiştiremeyeceğimiz demiyorum ama bugünün yani değerli kısmı oluşturan da bir gerçek bunu bugün olmadı. 100 yıl, 200 yıl hatta belki daha da yıllara da uzatabiliriz. İşte yakında ilgili sanayi var. Bu sanayide bir sektör var ve bu sektörde hala devam ediyor. Haliyle bu sektör devam ettiği için de Amerika'nın herhangi bir savaşın durması, herhangi bir barışın gelmesi, bir yerde barış varsa başka bir yerde biz bu sektörün devamı için de bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konudaki pahalı çok farklı. Bir şey öğrenmedi belki biraz daha.
0: İkinci Dünya Savaşı'nı da hatırlıyor musun? Amerika'nın çok ciddi bir silah sanayisi vardı. Avrupa ülkelerinin böyle. Sonra bu yükselen bu ivme neyi getirdi? İkinci Dünya Savaşı'nı getirdi. Katledilen insan sayısı 60 milyondan bahsediyoruz o dönemde. Yani bunlar gerçekten korkunç ve şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Kimi görüşler işte Orta Doğu'da olabilecek bir 3. Dünya Savaşı. Kimi görüşler işte Avrupa'da olabilecek bir 3. Dünya Savaşı'ndan bahsediliyor. Ve bu sefer bu sayı çok çok daha yukarıya çıkması bekleniyor. Allah muhafaza, özellikle nükleer silahların kullanılması söz konusu olursa.
1: Evet, peki şimdi şöyle de sorayım da biraz yaklaşımda bizim yani bir Türkiye'nin yaklaşımı farklı da bizim sorun ve teklemeni yok.
2: Buyurun, lütfen ekleyin o zaman.
1: Son soruya geçelim.
2: Şu,
1: şimdi silahların, silah üretiminin, silah sektörünün yaşayabilmesi, devam etmesi için işte savaşlar devam ediyor. Bu bize göre böyle değil. Yani Türkiye'nin yaklaşımı tarihsel olarak, sosyolojik olarak, ekonomik olarak, askeri olarak farklı. Biz Abdülhak Molla'nın ünlü sözü hazır ol cenge, istiyorsan sözü salah şeklinde yaklaşıyoruz işe. Yani bizim silahlanmamız, bizim yerli milli savunma sistemlerimiz barışça hizmet ediyor. Yani doğru, gerektiğinde savaşa hizmet ediyor.
0: Ben
1: zaten
0: buna emperyalist ülkeler
1: yok. Ben itiraz etmek istemiyorum zaten.
0: Rusya ve Amerika için. Şu anda burada mesela Akdoğan'da
1: Belçika Kraliçesi nasıl Türkiye'ye geldi ve Selçuk Bayraktar ilk savunma sanayindeki gelişmeleri, Baykal içindeki gelişmeleri gözlerken şöyle bir ifade kullanmış. Bunu size gösterdiğim için özür dilerim. Ama maalesef dünyada kötü insanlar, çok kötü şeyler yapıyorlar insanlar ve bunları da biz yapmak zorunda kalıyoruz. Ya aslında bu Türkiye'nin tam olarak sizin bahsettiğiniz o duruşun ne olduğunu anlatan ifadelerden biri bu. Bunu asla ve asla göz ardı etmeden Amerika Birleşik Devletleri'ne çok daha farklı şey diyor tabii ki inanılmaz kuzularımız vardı. Çok güzel bir şey.
0: Sadece
1: Türkiye'nin arasındaki fark
0: aslında sadece Türkiye'de değil Osmanlı döneminden de bakın. Yani hiçbir dönemde Türkiye'de Osmanlı'da emperyalist bir siyaset üretmemiş. Bakın Ruanda'daki katliamı hatırlarsınız. Hangi silahları kullandılar? Fransızların silahı. 500 binden fazla insan katledildi birbirine. Aynı iki ayrı kabilenin aynı milletten oluşan insanlar Fransa. Tetikleri de insanlar birbirini katledildi.
1: Ruanda katliamı dediğimizde konuyu çok rahatlık olacak. O yüzden çok kısa sadece şey söyleyeyim. Yani Afrika'daki ya da dünyanın işte savaşları konuşuyor. 800
0: 894
1: bin aşkın hatta insan hayatını kaybetti orada. Ama tabii aşirete arasındaki oradaki bölgede bulunan aşirete arasındaki bir Fransa'dan bahsediyoruz. Fransa tepkisi doğru söylüyorsunuz. Zaman zaman yani silahtan ziyade ellerinde
0: havalarla.
1: Evet.
0: Benim o konuyla en korkuncu aileler çocukların silahla öldürülmesi için para tepki.
1: Evet. Yani çok çok farklı bir şeyden bahsediyoruz, senaryodan bahsediyoruz değil mi? Son soru olarak Mustafa Bey, 2030 yılında biz Avrupa ile Rusya arasında bir savaş biliyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi Putin'in sıcak bir açıklaması var bu konuyla ilgili. Almanya soruluyor ya. Açık açık ya aslında Putin ilk defa uzun süredir bu kadar basit anlattı bir şeyi. Dediler ki Almanya'ya saldıracaksınız. Dayı bu akşamki açıklaması. Dedi ki Putin ya ben Almanya'ya niye saldırayım? Türkiye beni çağırsa bile ben gitmem dedim. Şimdi Sayın Sakın abi inanalım mı inanmayalım mı, o ayrı bir şey. Ama ben güncel açıklaması üzerinden söylüyorum. Bir de orada ilginç bir ifadesi vardı. Bisiklet kullanarak isim değiştirebileceğini sanan insanlar var Almanya'da. Ben bunlara bunları düzeltmek için, zihinlerini düzeltmek için ben ne kadar para harcasam kar etmez, ben bunları düzeltemem diye böyle bir aşağılama da diyebileceğimiz bir hava içine girdi. Dolayısıyla şunu demek istedi yani Putin. Ben Almanya'ya saldırmayı şimdilik düşünmüyorum dedi en azından. 2030 senaryosundan önce biz başka bir şey konuşalım. Almanya'da 2024 yanılmıyorsam tarih, 2024 yılında 2027'de Rusya bize saldıracak diye analizler yapılıyordu. Askeri analizler, hem de böyle kelli kelli adamlar, yani çok ciddi adamlar. Daha sonra da eğer yanılmıyorsam siyasilerden bir tanesi bunu dinlendirdi. Rusya bize, işte bizim istihbarat raporlarımıza göre saldıracak diyordu. Hatta daha da garibi 2025 diyenler vardı, yani geçtiğimiz yıl. Böyle bir durum var. 2025'te saldırmadı. Sonra 2027 olarak güncellendi. Avrupa'da hep böyle bir işte Rus korkusu var. Bir dönem Türkiye'de de vardı. Birilerinin böyle tetiklemesiyle Rusya bize saldıracak vesaire diye. Tabii biz yani Rusya'da savaşmış bir gelenekten geliyoruz. Yani İstanbul'a, Yeşilköy'e kadar Rus askerleri geliyor. Karşı'da biliyorsunuz yani Kazım Karabekir Paşa'nın Kudüs Savaşı'ndan hemen önce Birinci Dünya Savaşı'na verdiği mücadele Ruslarla. Fakat şimdi şu andaki konjonktür, şu andaki devletlerin o kırmızı kitapları belki başka şeyler söylüyor. 2030'da Rusya Avrupa ile savaşır mı, savaşmaz mı? Yani bu tabii bir çiçek falı bizim için. Çünkü yani işte altın fiyatlarını görüyorsunuz hepiniz. Bir uzman çıkıyor diyor ki altın diye yükselecek. Daha açıklama montaja girmeden altın düşüyor. İşte ötekisi diyor ki altın daha da düşecek diyor. Daha montaja girmeden bilmem yükseliyor. Böyle bir durumdayız. Dolayısıyla hani o bununla savaşacak mı, bu bununla savaşacak mı? Olabilir. Yani biz şu anda hani savaşlar dönemini de yaşıyoruz. Ama şu bir gerçek. Dünyada bir şey var. Bir hani böyle manileri kaldırır da bozulur ya düzen. Böyle bir düzen bozulması var. Bu bozulma içerisinde İsrail'e ayrı bir başlık açmak lazım, onu uzun uzun konuşmak lazım. Fakat dünyada bir el var, yine gizli bir el var. O el gidiyor Atlantik'te internet kablolarını kesiyor, Karadeniz'de ticari gemilere saldırıyor. Öbür tarafta iki savaşan ülke haricinde bölgeye, savaş bölgeye yayılsın diye birileri gidiyor füzeler atıyor bazı ülkelere. Mesela İran dedi ya ben Türkiye atma füzeleri, ben atmadım dedi mesela. Sonradan da öyle çıktı ortaya. Böyle bir durum. Peki ne olacak? Yani gerçekten bir bilinmez. Dünyanın şu anki durumu bir bilinmez. Hep beraber eşitleyeceğiz Tahmin Bey.
2: Mustafa Bey çok teşekkür edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkürler.
2: Şöyle gördüğünüz için yaklaşık bir saat boyunca, bir saat aşkında, bir saat 10 dakika boyunca dünyadaki gelişmeleri konuştuk. Bir taraf İran Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat. Diğer tarafta Rusya-Ukrayna savaşı.
1: Göreceğiz, zaman gösterecek. Kapatıyoruz. Bu saatin sonuna geldik. Saatleri 6'yı gösterdiğinde Adana programıyla karşınızda olacağız.

0: hesapları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt kredi kartlar satın. Herkese bunu söylüyorum. Ulaşmaya gerek yok. Gerçekten tüm adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası LG'ye hava durumunu sunar.
2: İstanbul'da az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Sıcaklık 29 derece. Ankara'da da hava az bulutlu. Sıcaklık 31 derece. İzmir'de güneşli bir gökyüzü hakim. Sıcaklık 33 derece.
0: Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası LG'ye hava durumunu sunar.

0: efendim, iyi akşamlar. Her zaman olduğu gibi Neodoro'yla karşınızdayız. Önemli başlıkları değerli konuklarımızla konuşacağız bu akşamda. Akademisyen Profesör Doktor Uğur Özdeter bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Hukukçu Doktor Tarkan Erdal, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ve yazar Gürgür Evren, hoş geldiniz. Gazeteci Zülde Ömer'in aslan bizimle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve ilerleyen dakikalarda da önemli bağlantılarımız olacak. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz, hem de tüm başlıkları değerlendirmek üzere zaman zaman konuklarımız olacak. Şimdi en önemli başlıklardan biri aslında aylardır, yıllardır devam eden Rusya-Ukrayna geriliminde. Şimdi tabii İran cephesini kapatıyoruz, artık orada yarım kalan bitmemişti neticede Rusya-Ukrayna gerilimi. Şimdi burada yeniden bir gerilim mi başlıyor? Putin ne yapacak? Çünkü Ukrayna inanılmaz saldırılar gerçekleştiriyor birkaç gündür ve Putin de sanki orta yolu bulmaya çalışıyor gibi. Peki ne oldu, anlatalım. Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları hız kazanmışken yani Rusya Devlet Başkanı Putin önemli açıklamalarda bulundu. Putin diyor ki Ukrayna ile 2022'de İstanbul'daki müzakereyi temel alarak barış görüşmeleri hazırız ifadelerini kullandı. Gündoğ Bey ile devam edeceğiz. Gündoğ Bey, ne oluyor burada şimdi bu bölgede? Yeniden alevlendirmişler ya da Ukrayna ne yapmaya çalışıyor?
2: Biz biraz Orta Doğu'ya odaklanmışken Güney Akdeniz'de aklımızda 1200 kilometreyi bozduran İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en şiddetli çatışmalarda bir cephe var. 2,5 milyon kişinin etkilendiği söyleniyor. Bugün benim için bir haber okuduk. Yani başladığı günden itibaren Tarkan Hocam Ukrayna Savaşı'nda 2,5 milyon insan etkilendi. İki tarafta net kayıplarını vermiyor. Ama bu kişinin ya öldü ya yaralandı yönünde görüşler var. Gecenin an itibariyle Ukrayna ordusunun son aylarda başka bir yere evlendiğini görüyoruz. Savaşı Ukrayna ana karasının içinde değil, Rusya ana karasının içinde yapmak. Stratejik hedefleri bulmak, altyapıyı bulmak. Siz nereye yapmışsınız, buradan nereye geldiler? Geçen sene Örümce Dağı operasyonuyla Rusya ana karasının binlerce kilometre içine girdiler. Rusya'nın ağır bombardıman üstlerini dronlarla vurdular. Uzmanlar bunu şöyle diyor, yakın zamanın en önemli istihbaratı ve askeri operasyonu. Son bir aydır da bunu vurdular. Altyapıyı ötürecek direkt Rusya'nın içine, size ya da dronlarla siyalarla, ekranlarda izlediğiniz gibi Rus hava savunmasına aşarak, altını çizerek söylüyorum. O efsanevi S-400'ler değil, S-500'leri son yıllarda dronlara karşı gelişen Rusya Federasyonu bir savaş modeli, savaş teknolojisine sahip, onları aşan silahlara sahip. Bu da aklımıza ne geliyor? Karşımızda yeni bir Ukrayna ordusu var. Savaş başladığında F-16'sı olmuyor. Savaş başladığında Patriot olmuyor. Savaş başladığında bu kadar siyasi olmuyor. Savaş başladığında ki Şubat ayında 26 Şubat'ta başladı. Yani 23 Şubat'ta başladı. 23 Şubat'ta oradaydı. O zaman işte geldiğini takip ediyoruz savaşın başladığı güne kadar. O zaman bir yetkinin de bir kulağında bulundu. Bize Donbass'tan saldıracaklar dedi. Biz de oradan biliyoruz. Kiev'de de Kiev ana hedefleri rejimi devirmek. Biz dedi mutlaka yeni bir ordu inşa etmek zorundayız. Edemezse Kuşlar bizi işgal eder. Kendi dedikleri bu. Bir de orada bu Ukrayna ordusu buraya nasıl geldi? 2014 yılının Şubat ayında Kırım işgal edildikten sonra başta İngiltere ve Avrupa'nın desteğiyle zaten modernizasyon ve yapılanmaları başlamıştı. Tam 4 yılda etkilendi. Hızlandı. Askerleri Polonya'da yükseliyor stresleri. Biz Avrupa gündemini takip etmiyoruz. Bugün Almanya ve Polonya başta olmak üzere açıktan destek veriyor. Yani bu çok önemli bir şey. Açıktan cepheye destek veriyor. Ben şöyle bir yorum yapıyorum. Şöyle bir şey var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa ilk defa bir savaşa girdi ve bunu Ukrayna ordusuyla yapıyor. Yakın tarihimizin en kanlı savaşı. Yani bu yüzden biz bütün Avrupalı analistler ya da konuyu takip eden mesela ve bitecek gibi değil. Şunu söylüyoruz, yenilmez denen Rus ordusu. Yenilmez denen ABD ordusu. Biz gözü gözüye baktık, aklıma geliyor. ABD ve İran anlatmıştı. Başaramayacaklar, hızlıca açamayacaklar diye. Aynı şekilde Rusya, yeni savaşın mottosu bambaşka.
0: Ukrayna kimi güveniyor Uğur Hocam? Aslında bence soru bu. Ne oldu ya da birkaç senede biz Orta Doğu'ya, Güney Orta'nın dediği gibi seneklenmişken Ukrayna Rusya'da güç mü kazandı ya da kimden alıyordu? Cesaret mi yoksa bir milyon?
1: Yok, öyle cesaret olmaz. Yani cesaret yoksa nasıl da dayansın cesaret değil. Zaten biliyorsunuz İstanbul'da
2: Sayın Cumhurbaşkanımız ikisini oturttu, mutabakat aradılar. Tarafı da attı yani. Zelenski kalktı hemen kulağına, o zaman Boris Johnson'dı. İngiltere'de her iki ay, iki yılda bir başbakan değişiyor. Bugün gene değişti. Dedi ki sen devam et, biz sana silah vereceğiz, para vereceğiz, siyasi destek arkasında. O zaman Amerika'da verdi desteği, Avrupa'da verdi. Onların derdi neydi yani? Ukrayna ne kadar çok zayiat verdiyse Rusya'ya, aman o kadarı Rusya üstüne gelecek. Bakın Rusya dün bir açıklama yaptı. Resmen Rusya'nın resmi açıklaması. 2030 yılında Rusya dedi, NATO ve Avrupa Birliği'ne savaşa girecek dedi. Daha dünkü açıklama. Yani 2008'de Gürcistan'ı işgal etmişti Rusya. Niye? Gürcistan'ı NATO'ya alacağız demişti Amerika. 2014'te Kırım'ı, benim Gürcistan'ım var. Evet, 2014'te Kırım'ı ilhak etti.
0: Kırım doğru. Şimdi ayağı nasıl meykandı? Ukrayna nereden nereye saldırıyor?
2: Kesinlikle kabul etmedi Avrupa. Dolayısıyla Ukrayna boş cesaret değil. Muazzam bir silah alıyor.
0: Evet.
2: Avrupa'da.
0: Buyurun oradan devam edin.
2: Evet, Ukrayna yani böyle şey değil, yoksa Zelenski bunu savaşı götüremezdi. 12 milyon Ukraynalı ülkesini terk etti. Bütün altyapı yıkıldı ama ne oldu? Bakın şimdi muazzam bir dronlar veriyorlar. Teknolojisi nerede? Ukrayna şimdi drone satıyor Körfez ülkelerine. Hepsini, İngiltere başta başlamıştı. Amerika sonradan tarafsız kaldı Rusya'yla anlaştığı gibi, ama sizin dediğiniz gibi Almanya ve Polonya muazzam korkuyorlar Rusya'dan. Almanya son sene 124 milyar euroluk silaha para yatırdı. Bu 80 senede yatırdığı paranın 10 katı. Dolayısıyla Polonya'ya şimdi muazzam bir sığınaklar yapıyorlar. Her 20.000 kişinin yatırdı. Dolayısıyla Polonya ve Almanya bir daha üstlerine gelmesin diye ileride cepheyi, Rusya'yı Ukrayna içinde tutmak bir şey yapıyorlar. Avrupa'da işte bizim 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirvede belki de NATO'nun dönüşümünü de bu girecek. Yeniden Rusya'nın çok büyük tehdit olduğu girecek. Ona karşı bir müşterek güvenlik stratejisi ele alınacak.
0: Şimdi Gürcistan'ın buradan sizinle devam edelim. Ne oluyor? Ukrayna cesaretini aldı yoksa işte Uğur Hocam'ın son günü yüzü cesaret belakası mühimmatını her şeyi tamamladı. Bu iki senede Amerika Birleşik Devletleri ya da bölge ülkelerin Orta Doğu'ya yönelmişti. Bu da sevgili Morda hatırlıyor.
3: Çok basit. Bundan 8 gün önce Fransa'nın Evian kentinde G7 zirvesi vardı. G7 zirvesine orta güç ülkeler olarak adlandırılan ülkeler de davet edilmişti. Hindistan, Brezilya, Kenya, Afrika'nın yükselen gücü olarak gözüktüğü için bu ülkeler de davet edilmişti. Burada Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir şekilde toplantılara sokmak istedi. Fakat G7 zirvesinin sekreteryası dedi ki Ukrayna G7'nin üyesi değildir. Buraya da bu şekilde davet edilmemiştir. Dolayısıyla Zelenski o toplantılara giremez. O zaman Macron bir yöntem buldu kendine göre. Oturum aralarında Zelenski'yi salona aldırdı. Ve orada bütün G7 liderleriyle özellikle Trump'la görüşmesini sağladı. Trump aslında Evian zirvesi sırasında ne de Versailles'deki akşam yemeği sırasında Zelenski'yle bir araya gelmek istemiyordu ya da programında öyle bir şey yoktu. Ama Macron ne yaptı ne etti Zelenski'yi öncelikle Trump'la 3 kez oturum aralarında konuşturdu, buluşturdu. Şeydeki yemekten önce de, Versailles'deki yemekten önce de bir 15-20 dakika tekrar kendisinin bulunduğu bir ortamda görüşmelerini sağladı. Dolayısıyla orada G7 ülkelerin liderleriyle görüşen Zelenski, Macron sayesinde, Macron'un o liderleri de ikna etmesi sayesinde yeni bir planın başlangıcını hayata geçirdi. O yeni plan neydi? Rusya'ya saldırı. Belli ki G7 zirvesinde yapılan görüşmelerde Zelenski'nin oraya özellikle Macron tarafından getirilmiş olması Rusya'ya yönelik yeni bir saldırılar dizisinin başlangıcını sağlayacaktı ve en önemlisi Rusya'ya geri adım attırmayı hedefliyordu. Bunu gördük. G7 zirvesinin en önemli gelişmelerinden biri Zelenski'ye orada yer verilmesi ve Ukrayna'nın bundan sonraki süreçte Rusya'yla olan savaşına bu ülkelerin, çünkü bakın G7 kimler var? İngiltere var, Fransa var, Almanya var, Amerika Birleşik Devletleri var. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ı bir kenara koyun, Fransa'nın başını çektiği, İngiltere'nin başını çektiği, Almanya'nın başını çektiği Avrupa bloku ciddi bir şekilde Ukrayna'nın Rusya karşısında, Putin karşısında gerilemesini istemiyorlar. Gerilememesi için de Ukrayna'ya sen bizim için savaş, savaşmaya devam et. Biz sana askeri danışman veririz. Biz sana gerekirse uzmanları da konuşlandırırız Ukrayna toprakları içerisinde, yakında Polonya toprakları içerisinde. Ama sen Rusya'yla savaşı mümkün olduğu kadar büyük ve Rusya'yı meşgul et. Çünkü bu süreç içerisinde, yani İran ABD savaşı içerisinde Rusya'nın biraz palazlandığını, özgüveninin kendisine geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Avrupa çok uzun bir süredir Putin'den intikam almak derdindeydi. O intikamını da Yeni Zirvesi'nde yapılan bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkan planla o planın işte ne olduğunu görüyoruz. Zelenski çok yoğun bir şekilde şeye saldırıyor. Peki Putin geri adım mı atıyor? Putin gerçekten ya hadi gel bir araya gelelim, toplanalım, bu konuları konuşalım, onu mu söylemek istiyor? Ya da Putin Ukrayna'ya, Zelenski'ye boyun eğdiremiyorum. Onun için onunla yeniden Türkiye'de buluşma, görüşme, hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan da bizleri bir araya getirmek isterken bundan yararlanır mı demek istiyor? Hayır, böyle bir şey demek istemiyor. Putin aslında Ukrayna'nın kendisine daha fazla saldırmasını istiyor. Çünkü gücünü ölçüyor. Ne kadar destek verdiler? Elinde ne var? Beni ne kadar vurabilir? Nereye kadar vurabilir? Çünkü Zelenski bundan daha fazlasını yapabileceğini ne inanmıyor. Bir yerde kalacaktır. Bir yerde duracaktır. Bugün eğer Moskova'daki bazı noktaları vuruyorsa, bazı askeri havaalanlarını vuruyorsa, elindeki dronlarla, drone teknolojisini çok geliştirmiş biliyorsunuz. Bunlarla da hep en önemlisi kendisine bu istihbarat bilgilerini, hedef bilgilerini, İngiliz istihbaratının, Fransız ordu istihbaratının, Almanya'nın verdiği üzerinden hareket edersek bunu ne zamana kadar sürdürebilir? Bir yere kadar sürdürebilir. O da nedir biliyor musunuz? Elindeki teknoloji nereye kadar gidebiliyorsa oraya gider, onun da sesine gidemez. Elindeki silahlar, elindeki füzeler, dronlar bir yere kadar bu işe yarar ama ondan sonra yaşamaz. Çünkü Fransızın verecek dronu ve şeyi kalmadı füzesi. Almanın, İngiliz'in kalmadı. Kim verecek? Amerika Birleşik Devletleri verecek. Peki Amerika Birleşik Devletleri Trump bu işi durdurmak isterken verir mi? Bence Trump bırakın bir süre bunlara saldırsınlar ama bu işin sonunda gelip benden bir şey isterlerse o zaman o işi durdururum. Derim ki anlaşın, artık anlaşmaya varın. Putin bunu bildiği için, bu oyunu gördüğü için bana göre hadi gelin görüşelim diyor. Yani savaşı yürüten, savaşı sürdüren, savaşı büyüten taraf görüntüsünden çıkmak istiyor. O görüntüyü Zelenski'ye vermek istiyor.
0: Sertanlar.
4: Göçü Hanım, savaşın başladığı dönemle geldiği noktada bence şöyle bir ayrım yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı dönemde herkes şunu merak ediyordu. İşte acaba diğer ülkelerin tavrı ne olacak ki? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Trump da bu konuda ne yapacağı çok öngörülebilir bir hareketle mi bulunacak? Yoksa gerçekten bu Ukrayna'nın sonuna kadar destekleyeceğini hatırlayıp biz bunların hepsini konuştuk, görüştük. Beyaz Saray'daki görüşmelerinde hatırladığım zaman ben olayın şuna evrildiğini düşünüyorum. Şu an hani en büyük sorunumuz ne bizim? Şu anki bütün dünyaya baktığımız zaman en büyük sorunumuz şu. Bir, her yerde bir savaş durumu, her yerde bir gerginlik durumu ve en önemlisi bunların ortadan kaldırılabilmesi için ne gerekir derseniz uluslararası hukuk, uluslararası kurumlar, NATO ve Birleşmiş Milletler. Biz bu dönem bunların hepsine baktığımız zaman bunların hiçbirini görmüyoruz. Görmediğimiz için de haklı olarak öncelikle bu Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı her ne kadar dahil olmadan daha böyle el altından destekleyen Avrupa ülkeleri artık neyi fark etti? Şunu fark etti. Trump ve Amerika'ya güvenilmez. Açıklamalarında hayal edin. Ben sizi bu zamana kadar korudum. Siz bu paraları bile ödemiyorsunuz. O yüzden ben artık sizi korumuyorum. Siz baş başa kalın mealinden cümleler kuruyordu. Bunların hepsini size koyduğunuz zaman Avrupa şunu anladı. Dedi ki
3: bu problemde biz Ukrayna'yı destekleyelim, bildiğimiz kadar destekleyelim. Ne gerekiyorsa, işte drone mu vereceksiniz, teçhizat mı vereceksiniz, ne verirsek verelim. Rusya'yı yıpratmak, Ukrayna'yla olan savaşı birazcık daha uzatmak için bence Avrupa burada bir seçim yaptı. Hani o ilki kaçak güreşen tarafından çıktılar. Artık hani diyorsunuz ya, neden Ukrayna bu savaşı ya da bu saldırıları arttırdı? Ben sebebinin bu olduğunu dünyadaki konjonktürde hani artık haklı olmanız yetmiyor, güçlü olmanız gerekiyor. E şimdi sizin için en büyük tehdit kim? Rusya. E Ukrayna Rusya savaşıyorsa haklı olarak farkına başlıyor.
2: Şimdi çok önemli bir şey. Sahaya baktığımız bakıyoruz olsak bambaşka bir Ukrayna olur.
0: Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ukrayna olsa bunu Rusya'ya girelim. Aklınızdan ilk soru çıkarmayın ama Ukrayna Rusya'nın neresini bombalıyor? Ya da karşısında nereni rastlıyor? Bize bir atın ekranlarını
2: önce
0: ne nasıl bombalıyor?
2: 300 metre 15 ya. Yani Ukrayna ordusunun bugün Rusya'nın derinliklerine en son Moskova saldırısı, bugün yapılan saldırıda bunları füzeler ya da dronlarla gerçekleştirdi. Ukrayna çok ciddi bir kuran üretici. Tekrarlıyor. Bir ülke düşünün, kafasına Rus bombardımanlar füzeleri yiyor. En son teknoloji füzeleri atıyor. Uçak dikler, buğular, uçak üstü bir var. Ama savunma sistemleri deniyor. Buna rağmen savunma sanayisi üretim yapabilen bir ülke. Genelde de Polonya tarafında. Yani Avrupa'ya yakın bölgelerde burada. Buraları nasıl koruyor?
3: Buradaki şu eskiler kendini saldırı yapmıyordu. Kendi mevcut toprağı bir şekilde korumaya gayret ettiriyordu. Şimdi yapmasının sebebi sadece drone üretmemesinden ziyade bence o Avrupa'daki konuda artık ülkeleri Rusya'yı bir şekilde daha köşeye sıkıştırıcı Ukrayna oldu yapıyor.
2: Danışman adaltında İngiliz, Alman, Fransız görevliler var. Zaten Amerikalılar var zaten. Artık açık kaynaklar var. Biz diyorlar silah veriyoruz, bir silahları kullanması için destek için sağdayız. Yani bu bir dünyalar savaşı. Dronları kullanıyor, füzeleri kullanıyor. Bu savunma sistemlerini aşabiliyorlar. Bugün en son Moskova'da. Petrolar kapısını vuruyor, askeri tesisleri vuruyor. Bu çok önemli. Mesela bugün bir teknoloji üretim tesisini vurduğumuz zaman hepsi kimsede. Ama vurabiliyor. Burada asıl sorulması gereken soru şu. Rus savunma sistemlerini nasıl açıyorlar? En zor Rusya, 500'ler var, savarlar
3: var. Ne yapacak mesela bu saldırı?
2: Karşılık veriyor, Rusya genelde misillemede bulunuyor. Karşılık Rusya'yı vurduğun zaman gidiyor, en son Moskova saldırı.
0: Nasıl bilmiyor musunuz? Nasıl vuruyorlar ve nereden nereye?
2: Genelde şöyle yapalım, burada gösterdim. Kiev etrafı yoğun saldırı başladı. Şimdi bu olarak, özür dilerim, hızlı bir şekilde göstereceğim. Şimdi genelde askeri tesisleri Polonya tarafından, yani Avrupa'ya yakın noktalarda, buraları da petrolarla kullanıyorlar. Buradan hazırladıkları, kaldırdıkları siyaları buradan, siyaları, binlerce siyaları, öğretmeni Moskova'ya, 2000 km derinliğe giden Rusya'nın iç kısımlarına kadar kurabiliyorlar. Kurabiliyorlar. Bu yeni bir yeteneği, bakın burası çok önemli. Bu onların yeni bir yeteneği.
3: Yeteneği biliyor, şey hatırlatayım da, hani eski tip artık savunma sistemleri genelde hep hani daha çok uçak, hani buna benzer daha büyük o saldırı yapılacak şeyleri aslında durdurabiliyor. Ama küçük drone yani onun içine birazcık daha bence
2: şimdi dedik ya Arkan Bey'le bir Rusya'da bir yorum yapmıştım. Rusya stratejik bir hata yaptı. Karşısında bir ordu yok, bir ordu inşa ettirdi. Avrupa'nın ordusu yok ki, NATO var. Evet. Ama ne diyor bakın, biz Zelenski geçen çok acayip bir kelime kullandık. NATO üyesi olmayan ama NATO gibi hareket eden bir ordu. Bu aslında net bir mesaj. Yani karşısında bu artık eskiden 300-400 bin, 2014'te kırma girdiğinde Ukrayna ordusu savaşmıyordu. Ukrayna ordusu savaşıyor. Şubat'ta gördüğümüz tekrarlar. Burada da Zelenski'ye karşı böyle sanal medya kurallarına laf olsun. Zelenski'nin sanatçılığına takıldı. Ya Zelenski seçim Cumhurbaşkanı. Sana ne, size ne sanatçılığından? Zelenski'ye de biliyor musunuz onu? Buluyorum. Ülkesini savunuyor. Ben ülkesini savunarak kral gibi bakın. Ya Trump'ı bir kenara
3: bırakın.
2: Yani Trump'ın onu fırtınamışsa. Ukrayna denen bir devlet var. Zelenski'den ibaret değil. Seçilmiş Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı var. Milletvekilleri var, komutanları var. Sadece bir şey soracağım. Gözlerimle gördüğünüz şey. Zelenski'ye Türkiye de sahip işte. Biraz sıkıntı. Kiev'e saldırı yapıyor. Polonya sınırına geldiler çocuklarını. Böyle çocukların çocuk arabalarında eşlerini ağlayarak bıraktığı adamlar gittiler cepheye savaşmaya gittiler. Ben gözlerimi gördüm. Ben onu gördükten sonra dedim ki Ruslar bunları yedin. Yemin ki hep biz Zelenski'ye takıldık. Türkiye'de trollerde onu Zelenski söyler. İkimiz Cumhurbaşkanı biz ama Ukrayna halkı Cumhurbaşkanı seçip Cumhurbaşkanı sona yetkilerini savaştaki yetkilerini kullanır. Bir konsey var. Sadece ondan ibaret değil. Zelenski'yi Avrupa'dan yardım işte neyle savaştı? Para istemeyecek mi Avrupa'dan? Silah istemeyecek mi? Koskoca Rusya karşısında. Ama biz neyi gördük? Geldiğimizden itibariyle Putin Ukrayna'yı işgal edemedi. Hedefi Kiev'e kadar gidip başkente girmekte. Bu an son başta bu hafta geldi. Göstermenin soru başlığında kalarak Kur'an ve Füzerat Ukrayna'nın batıdan aldı. Kendi üretti. İstihbarat desteği aldı. Kur'anlar, Füzerat Rusya'nın gönlünü yetiyor. Günümüzde de biz aklımıza gelir miydi soğuk savaş döneminde ya da 90'dan sonra biri çıkıp dese hocam Kuruluşlarınızı bir süre takip ediyorsunuz. Kiev'den kalkan bir drone Moskova'yı vuracak. İnanır mıydınız bunu? Yok, bu dünya savaşı yer yemez. Şu an Kiev'den kalkan bir drone Kremlin Sarayı'nın 5 kilometre ötesinde Putin pencereden bakarken tehditleri vuruyor. Bu yeni bir durum. Rusya kaç tane generali görevden aldı bizi? Kaç tane cesedi geçti? Gitti başka Kuzey Kore'den asker getirdi. İran'dan silah aldı. Çeçenistan'dan Kadirov'un adamlarını getirdi. Yine iptal edildi ama bu Ukrayna'nın topraklarına girmedi anlamında gelmiyor. Artık Ukrayna şunu gördü. Cephede Rusları durdurabiliyor. Durdurdu. O 1200 kilometrelik hatta. Drone ve füzeleri kullanarak kendi ana karası dışında Moskova başta olmadı. Derinliklere. Bombasyonu silahlarını buldu yerlere dronlarla gelip duruyor. Onları tam hocamın kulakları koyuyorsun. Yayınlarda ne diyor? Binlerce milyonluk silahlar yapıyorsun. 1200-1500 dolarlık üretim maliyeti olan bir drone geliyor. Senin hava savunma sistemini geçiyor ve duruyor. Ukrayna yeni dönemin silah modellerini ve savaş teknolojisi yeni nedir?
4: Hava savunma sistemi gerekiyor buna. Dronlara ilişkin değil bunların hepsi daha önceki nesiller. Bu türünü değiştirmek lazım.
2: Daha da var ama drone savarlar var. Ona rağmen burada Ukrayna ordusunun tek başına olmadığını gösteriyor. Ukrayna ordusu destek alıyor. NATO savaşın içinde değil, NATO ülkeleri destek alıyor. Bakın çok ince. NATO sivil olarak savaşta değil, İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, en fazla yardım eden ülkelerden bir de Polonya, bir de Ukrayna kendisiyle özellikle. Bir de bugün çok önemli bir cümle.
0: Rusya seçtiği 1.5 kadar itibaren şimdi Ukrayna'nın yapmış olduğunu, Sözenek'in bu yeniden girişli hamleye karşı. Bütün bu gece cevap verir mi ya da
2: bugünden
0: yarın?
2: Bugün ya da yarın genelde şöyle çok sert vurulduklarında cevap veriyor. Moskova vuruldu.
0: Dünya bir rahat nefes alamayacak.
2: Belki Moskova vuruluna kadar devam edecek. Putin'in amacı şu.
0: Ama Putin diyor ki Zelenski'yle görüşmek anlamsız bizimle.
4: Ya şu anda zaten karada Rus olmuştu. Belli bölgelerde ilerlemeye devam ediyor. Bu ilerleme Ukrayna ordusu için bir sıkıntı olduğu için, bir tehdit olduğu için Ukrayna ordusu savaşı Rusya'nın üstlerine taşıyarak Rusya ordusunun ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Çünkü o Alanoz ve Donetsk bölgelerindeki son o sınır hattında olan bölgeleri de ele geçirmek üzere kış mevsimi boyunca oralarda ilerlemek zordu, mümkün değildi. Her taraf çamurdu, çamura batıyorlardı, karlı soğuktu. Şimdi baharla birlikte özellikle Mayıs ayından itibaren karların erimesi, ortalığın Haziran ayında giderek daha kuru hale gelmesi bu sorgusun hareket kabiliyetini arttırdı. Kerem, o ilerleme devam ediyor. Çok mu ilerliyorlar? Hayır. Yavaş da olsa ilerliyorlar. Bir kere bu ilerlemeyi kesmenin yollarından bir tanesi eğer karada kesemiyorsan Rusya'nın işlerini bulacaksın. Bunu yapılanlardan biri budur. Bir. İkincisi 4 Haziran'da Zelenski Putin'e bir mektup yazmıştı. Yüz yüze görüşelim demişti. Ve o mektubun Putin'e ulaşmadığı söylendi. Halbuki Putin'e yakın çevrelerde bazı çevrelerde sınırlar Putin açtı o mektubu okudu. Ama bir yanıt vermedi. Daha sonra 15 Haziran'da Fransa'daki G7 zirvesinde Zelenski bir çağrı daha yaptı Putin'e. Dedi ki yüz yüze görüşelim. O zaman da bir yanıt gelmedi. Ne evet ne hayır şeklinde yanıt gelmedi. Bu beni savaşın başlarında İstanbul'daki görüşmeye getiriyor. İstanbul'daki görüşmede Rus heyetinin başkanı Mendiski'ydi. Mendiski çok önemli bir isimdir. Önemli bir bütün olaylarda, savaşlarda, diplomasiyi Rusya adına iyi getiren isimlerden biridir. Çünkü hem şeyi bilir, sahayı bilir, hem diplomasiyi bilir. O zaman Ukrayna heyetine dedi ki, siz daha ne kadar direnmeyi düşünüyorsunuz? Biz sizi yeneriz. Ama dediler ki, ya bizi yenemezsiniz, biz direneceğiz.
3: Direnebildiğiniz kadar direneceğiz. O zaman mühendisçi şunu söyledi. Biz dedi gerekirse tıpkı İsveç'le yaptığımız gibi bir biz İsveç'le 15 sene savaştık dedi. İsveç bize 15 yıl dayandı, direndi ama sonuçta yine biz kazandık dedi. Dolayısıyla aynı şeyi Ukrayna'ya da bizim zamanımız var. Siz direnebildiğiniz kadar direnin. Gücünüz neyse onu gösterebildiğiniz kadar gösterin. Biz eninde sonunda bu uzun vadeli savaşı bir yere hapsetmiş vaziyetteyiz. O hapsettiğimiz yerde bir kere sizi yeneceğiz. Bunu kafamıza koymuşuz. Benim anladığım Mendiskin'in ta o zaman İstanbul'daki görüşmelerde söylemiş olduğu bu söz, kurmuş olduğu bu cümleler biraz da Rusya'nın bu savaşa bakış açısını göstermesi bakımından önemliydi. Çünkü Rusya savaşın en başında herkes şunu söyledi. 4 günde Rus ordusu Kiev'e girecek. Bir haftada en fazla Rus ordusu Kiev'e girecek. Bu işin böyle olmadığı anlaşıldıktan sonra Rusya'da savaş planlamasını yapanlar, ki buna savaş demiyorlar, operasyon diyorlar. Bu operasyonun planlamasını yapanlar bu işin 10 senede sürebileceğini, 15 senede sürebileceğini hesabı gerek davranıyorlar. Görüntü bu yönde. Ukrayna içeriği vurarak Rusya'nın sahada ilerlemesini kendince engellemiyor.
5: Yani, yani, bir şey eklemek olur.
3: Ya da biraz böyle karşılıyor. Şimdi 22 Şubat'ta başladı. Onu zaten 6 ay öncesinden İngiliz istihbaratı ta Ekim ayında söyledi. Dedi ki Rusya 115 bin askeri yığdı Belarus'a. Ukrayna'ya girecek. Zelenski çıktı dedi ki nereden böyle bir şey çıktı, yok böyle bir şey falan filan, Saddam'ın 2003'te dediği gibi. Ondan sonra ne oldu, başına geldiğini gördük işte, Amerika girdi Bağdat'a. Böyle bir şey yok dedi, şey beklediler. Büyük konferansını bir de olimpiyatları bitti o. Önce 22'sinde Donetsk ve Luhansk'taki cumhuriyetler Putin'den yardım istedi, kabul etti, 23'de girdi. Yalnız Gürcüzbeyşi'de katılmıyorum yani, hani Kiev'e giremedi falan diye. 4 günde Kiev'in banyolarına geldi.
5: 20 kilometre yaklaşık.
3: Evet, banyosuna girdi ve bütün televizyonlar gösteriyor. Konvoylar, askeri konvoylar falan. Orada Putin dur dedi, girmedi. Çünkü Putin'in derdi Kırım'ı ilhak zaten almıştı 2014'te. O ilhakın tanınmasıydı. Benim söylediğim gibi hiç Türkiye'de tanımadı. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO, dünyada kimse tanımadı. O ilhakın tanınması artık Donbas dediğimiz o Donetsk ve Luhansk'taki iki devlet, oradaki iki özel şey yardım istemişti ya. Oraları da girdi, onlara şey dediği gibi özel askeri harekat dedi, savaş demedi, resmen savaş ilan etmedi. Buralarında kendine bağlanmasını kabul etmesi, yani bunu şantaj olarak var. Yoksa o zamanki askeri şeye göre banyosuna girmiş, yürüdese Kiev'e de girerdi, onu söyleyeyim. Ama Kiev'e girmek, Kiev'i düşürmek, orayı falan almak gibi bir derdi yoktu. Mevcut aldığı yerleri zaten Gürbüzleri söyledi. 2014'te aldı Kırım'ı, artık Donbas şu anda da azar azar da ilerliyor. Oraları aldı, meşrulaştırmak başka bir derdi yok.
5: Onun dahi %22'si işgal.
3: Evet, işgal. Şimdi ama şu anda şeydeki bu mutabakat imzalandı ya herhalde. İş Rusya'nın aleyhine dönüyor. Onun için Rusya görüşebiliriz. Ankara İstanbul protokolüne geri dönüyor. Niye döndü? Bakın. Bu savaş sırasında bir kere önce 7 Ekim'deki Netanyahu katilin Gazze'yi katliam yapması bütün dünyanın gözünü oraya çevirdi. Daha önce hatırlayın 2022'de bütün televizyonlar Rusya ile yatıp Rusya ile kalkıyordu. Başka bir şey konuşulmuyordu. Sonra o katliam Gazze'deki başlayınca zavallı Filistinler'e bütün dünyanın gözü oraya. Ondan sonra geçen sene Haziran'da 12 günlük İran-Amerikan savaşı ve bu sene 28 Şubat'ta başlayıp da 108 gün süren bütün Hürmüz vesaire dünyanın bütün gözünü oraya çevirdi. Rusya savaşı unutuldu. Rusya buradan kazandıydı değil. İkinci, Rusya petrol ihraç eden bir ülke. Başka da doğru bir şey de ihraç etmiyor. O da ambargolarla ihraç ediyor. Neyse, 63 dolardan 129 dolara çıktı. %100 arttı petrol. Buradan kazandıydı. Üçüncü bir şey, petrol Hürmüz'de kapayınca İran, Avrupa'ya giden petrol kapayınca Rusya'nın üzerindeki ambargoları hasıl etti Avrupa Birliği. Türkiye üzerinden petrol, doğalgaz Rusya'ya gitmeye başladı. Oradan da rahatladı. Son olaraktan da siyasi baskı. Demin dediğim gibi her gün Rusya konuşuluyordu televizyonlarda, herkes Rusya'ya saldırıyordu. Unutulduydu. Şimdi bu mutabakat en çok Rusya'nın aleyhine oldu, Putin'e sıkıştırdı.
1: Bir kere zaten İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesine neden oldu. Şey, Gülgör Bey'in dediği gibi düşman yarattı kendisine. Kendisi ordu yarattı. Ondan sonra uluslararası konjonktür tekrar kendi aleyhine döndü. Bir de petrol fiyatlarının 80 doların altına düşmesi yeniden ambargoların, hem siyasi hem ekonomik ambargoların yeniden konmaya başlaması. Onun için Putin dedi ki İstanbul'daki mutabakata geri dönebilir. Şu anda Zelenski'nin eli kuvvetli.
2: Hocam çok önemli bir şey söyledi. Artık NATO'nun sınırı, şöyle göstereyim, Letonya, terör tarih, buraya kadar geldi.
5: Evet.
2: En son olanda da Ukrayna sahasında etki oluşturan NATO ülkeleri var. Avrupa'nın güvenlik karşılığında yeni bir durum. Şimdi bir değerlendirme yapacağım. Tarkozcuğum, hatırlıyor musun savaşın ilk günü? Ülkede de çok Putin'in fanları vardı. Güçlü Rus ordusu Ukrayna'yı yerle bir eder. Tabii elbette bir işgal edildi. Ama geldiğimiz an itibaren Putin askeri hedeflerine ulaşamadı. Kiev'e girmek. Siyasi hedeflerine ulaşmadı Zelenski rejimine. Ona göre tırnakta Nazi rejimi bölmek. Ukrayna'yı Belarus yapmak bunu elde edemedi. Ve karşımızda yeni bir Ukrayna var. Ben ne Zelenski'nin kara kaşına kara gözüne meraklıyım. Ama Ukrayna kendi vatanını savunan bir ülke. Hep bunlar katılıyor. Nasıl İran, Siyonistlere karşı kendini koruyorsa Ukrayna da yapacak. Şimdi şu bekleniyordu Tarkan Hocam. Putin çok güçlü. NATO bu işe karışmadı. Aa, hoş geldin Kiev'e Putin. Çiçek buyur. Sana sarayı verelim. Yanında biri verelim. Olmadı. Odessa'yı verelim diyecekti. Böyle bir dünya yok. Ama ne yazık ki algılar üzerine yapıldı. Ben her zaman dedim bu bir Avrupa Savaşı. Avrupa Savaşı'nın Ukrayna cephesi. İkinci Dünya Savaşı'nın hafızasını tazeledim. Hocam burada Ukrayna cephesinde olmadı mı en kanlı cephe?
1: Evet evet.
2: Stalin ordusuna nasıl? Rus savaşı.
1: Barak. Orada döndü. Savaş orada döndü.
2: Şimdi Ukrayna ordusu bir akıl. Artık nasıl verildiyse. Dedi ki ben neden Kiev'de savaşayım? Savaşı Moskova'da yaparım. Paraşütçülerimi göndermiyorum. SİHA'larımı gönderim. Savaşı neden burada yapalım? Sen Petersburg'da yapalım. Denizcilerimi göndermiyorum. Füzelerimi gönderin diye. Hava savunma sistemleri açıldı. Bakın artık bu hava savunma sistemleri de dünyada sorgulanıyor. Yeni zamanlı ruhu SİHA'lar, İHA'lar, dronlar, akıllı savaşlarla karşı karşıya. Ukrayna gücü kadar bunu gerçekleşmiyor. Şimdi Putin düşünsün. Öyle mi? Putin düşünsün. O masaya öyle de gelecek, böyle de gelecek. İşte onun için
1: zaten tabii
2: dedi. Onun için tamamen gitti anlaşılıyor. Yenemedi Rusya'yı, işgal edemedi.
1: Yani artık Rusya'nın aleyhine döndü bu iş.
3: Lütfen ben şöyle bakıyorum olaya. Her zaman da bunu, yani benim iddiam şu. Artık savaşların niteliği değişti. Öyle bizim beklediğimiz eski savaşlar yok. Yani neyi kastediyorum? Yani tabii ki Kiev'e girdi, girmedi, her yeri işgal etti, etmedi ama ben şöyle bakarım olaya. Acaba Putin bu işte neyi murad ediyordu? Ya da elindeki seçenekler neydi? Neyi ne kadar gerçekleştirebildi? Ben Putin'in ilk hedefini, zaten hepimiz burada konuştuk. Özellikle o Luhansk ve Donetsk'teki o yer olduğunu ve bir önceki Kırım'a ilişkin olarak kendini bir şekilde orada teyit etmiş.
2: Ben bir teknoloji ulaştık.
3: Bir söyleyeyim
2: ben. Ukrayna ordusu Kırım'a da saldırabilir.
0: Tamam.
3: Devam edelim. Ben baktığım zaman hani savaşın o niteliklerin değişmesine insanlar savaşları neden yapar ya da ateşkesi gelirken ne olur? Tarihte hep biz bunu görüyoruz. Ne kadar çok ilerlerseniz, ne kadar çok hani ilerleme ihtiyacı olduğunu hissederseniz ya da insanlar onu gösterirseniz ateşkes yapacağınız zaman da elinizdeki müzakeredeki kullanacağınız doneler artar. Ben Putin'in zaten ilk hedefini hepimizin bildiği gibi bir Kırım'ın teyidi, iki de özellikle o biraz önce Donbas dediğimiz bölgenin bir şekilde referandum, ondan sonra hani bir şekilde kendisine göre operasyon, daha sonra işgal ya da işte savaş. Bunu yaptığını gördüm. Ve ben Putin'in de hani Kiev'e alma, tabii ki dediğim gibi Kiev'e işgal etme gibi bir niyeti var mıdır hani uzun ya da...
1: Yani alsaydı da bırakacaktı yani.
3: Diyorum yani ben zaten Putin...
2: Sen bırakacağına inanmıyorum.
3: Ben Putin'in amacını...
2: Hayır, Belarus'u
3: düşünmüyor.
2: Ukrayna'yı Belarus yapmaya çalışıyor. Şimdi bakın,
1: Ukrayna'yı Belarus
2: yapmaya çalışıyor. Uydu devleti yapmaya çalışıyor.
1: Hemen bırakacak.
2: Onu bırakacak ya, nereden çıkacak ya?
3: Benim fikrim zaten savaşta seçenekleri ortaya koyarsınız, bir plan yaparsınız, bir plana göre ilerlersiniz. Ben tekrar söylüyorum, Putin'in hedefinin Kırım'ın teyidi, evet, ve diğer Donbas'taki yerin bir şekilde artık bütün camiada, bütün dünyada tanınıyor olmasını sağlamaktı.
1: Doğru.
3: Bunu yaptı. Bundan sonra şimdi ama bunu yaptı.
1: Hayır, yaptı. Yaptı. Yapmadı, yapamadı.
3: Şöyle.
1: Bunu yapmak istiyor da yapamadı.
3: Kendisine göre yaptığını ben hocam düşünüyorum. Bu şimdi kendisine göre bunu yaptı ve ama bunu teyit etmek için, bunu kabul ettirebilmek için ne gerekiyor? Daha... Yani elinizi arttırmanız lazım. Elinizi nasıl arttıracaksınız? Kiev noktalarında acaba işgal edilecek mi? Acaba sorun olacak mı? Bunu sağlarsınız ki yarın öbür gün masaya oturduğunuz zaman şöyle mi oturacaksınız masaya? Gördük işte İran, Amerika'da diyecek ki o zaman sen Kiev'den çekil. O zaman Donbas'ı bana ver. O zaman Kırım'ı kabul et. Bunlarla karşılıklı müzakere yapabilmeniz için elinizdeki bu şeyleri kullanmanız gerekir diye ben uzun vadede Putin'in bunu kullanıp bunu düşünüp aslında almak istediği yerler ki özellikle Donbas bölgesi ve Kırım bunu teyit ettiriyor.
1: Gökhan Hanım, aynen teyiden daha spesifik örneklerle vermek istiyorum. Kırım şu hayatidir. Rusya'nın 300 senedir yeni de değil. En büyük donanması oradaydı. Hala da orada. Şimdi 1954'e kadar da
5: Sivastopol'daki donanması
1: işte tamam mı?
5: Ukrayna saldırılarından
0: işte Sivastopol'daki. Siz devam edin ama bugünün bu konuyla ilgili oldukça önemli bir açıklaması var. Belki bunu da birleştirerek devam edersiniz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da diyor ki NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinin askeri harcamalarını arttırdığını savunarak Avrupa'nın Rusya ile olası bir çatışmaya hazırlandığını iddia ediyor. Avrupa Rusya ile savaşa hazırlanıyor diyor ve 2030 yılını işaret ediyor. Olası savaş senaryoları 2030 yılı için konuşulduğunu söylüyor. Avrupa Kiev'in saldırılarını teşvik ediyor. Amerika Birleşik Devletleri arabulucu rolünden uzaklaştı.
3: Doğru.
0: Kiev yönetimi çatışmaların sürmesini istiyor.
3: Doğru.
0: Çözümün diplomatik yollarla sağlanmasını tercih ediyoruz. Belarus'un güvenliği için tüm önlemler...
1: Doğru, hepsi doğru. Ben zaten baştan söylemiştim. Şimdi, ki orası çok önemli. Orayı bırakmazdı. 1954'e kadar bu Kırım denen yer, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde Rusya Federasyonu'na aitti. Stalin ölüp Khrushchev denince Khrushchev de Ukraynalıydı. Rusya Federasyonu'nu aldı, şeye verdi, Ukrayna'ya. 91'de Sovyetler Birliği dağılınca donanması burada kaldı. Dediler ki 49 yılına sana kiralayacak. Sonra Ukrayna işte batıdan gelen telkinlerle bunu 19 yıl sonra kirayı iptal ettirdi. İşte işgale şey yaptı. Bir de NATO'ya giriyoruz söylemi çıktı. NATO alacağız dedi. İşgalini gerçekleştirdi. İkincisi, yani ben hiçbir zaman Kiev falan işgal ettiğini, işgal edeceğini Gündüzlüğe katılmıyorum. İkincisi Donbas denen Donetsk ve Luhansk'taki iki özel bölgede %90 Rus çoğunluk eskiden. Ta Birinci Dünya Savaşı'da Ruslar yani. Ukraynalılarla Rusları biz aynı gibi görüyoruz da tamam.
3: O yüzden önce referandum yaptırdı diyor.
1: Tabii tabii yaptırdı. İkisi de Slav'dır. İkisi de Ortodoks'tur. Dilleri %60'ıydı ama ikisi ayrı etnik gruptur. Ve birbirlerini hiç sevmezler.
5: Lavrov'un açıklamaları da.
1: Şimdi buraya gelirsek durum bu.
5: Bir şey söyleyeyim.
1: Şimdi bu alacaklarını alacaktı fakat Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Antalya'da, Türkiye'de gerek İstanbul'da bunu çok güzel çözmüştü. Nasıl çözmüştü? Dedi ki Kırım'da, Donbas'ta Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içinde kalacak. Ancak Kırım'da, Donbas'ta da çok geniş bir muhtariyet verilecek. Yani kendi parlamentoları bilmem ne, İskoçya gibi galler vesaire bir şey olacak. Bunu Rusya kabul etti. Bakın Rusya bu kadar hassasken Kırım'da ve Donbas'ta bu kadar hassas bunu kabul etmişti. Ama ne oldu? İngiltere ve Almanya'nın baskısıyla bir şey oldu. Masadan kalktı Zelenski. Şimdi tabii Rusya'nın aleyhine döndü. Demin anlattığım uluslararası konjonktür. NATO'da da şey oldu. Finlandiya, İsveç NATO'ya girdi. Bak orada diyor zaten Lavrov. ABD Arap ülkelerinde. ABD Arap ülkelerinde. Zelenski azarladı, fırçaladı falan. Şimdi ABD de taraf değiştirdi. Rusya diyor ki İstanbul'a geliriz diyor. İstanbul mutabakatına. Bu sefer Zelenski gelmiyor. Ha, şimdi sorduğunuz, Gürbüz Bey'e sorduğunuz soru, bu bombalar gitti oraya buraya düştü falan, bayağı canını yakıyor. Gerçekten de Rusya büyük zayiat vermiş. Suriye'den de 13 yıl çabuk çekildi. Bakın orada Suriye'de, Laskiye'de Rus askerleri vardı savaştırmak için, onları da çekti. O yetmedi. Kuzey Kore'den 20 bin asker aldı. Onun da 10 bini öldüğü söyleniyor. Bayağı büyük sayıyat verdi Rusya yani.
5: Bak bir örnek vereceğim size. Kiev'e 20 kilometre yaklaştı dediniz ya.
1: Annesi'ye girdi ya.
5: Orada yaşayan bir gazeteci arkadaşım yazıyor. Benim de hemşerim. Sadece bir günde Buca ve çevresinde 7 bin Rus askeri kaybettiler. Hatırlıyor musunuz o konvoylar
3: halinde? Evet, konvoylar
5: halinde. Yani bunun Putin'e öyle bir maliyeti oldu. Belarus'u neden söylüyor bugün? Nedeni biliyor musunuz?
3: Daha da sıra gelirse onu söyleyeyim.
5: Evet, siz de siz hatırlatın.
3: Şöyle.
5: Belarus'un açıklaması var.
3: Sağ olsun Doğru Hocam bana katılmamak için her zaman bir şeyler biliyor da az önce bana katılmadığı şeyi ben söylemedim ki katılmayacağı bir şey bulamadı bunu söylemişti söyledim katıl
1: yok ya
3: şöyle niye işgal etti falan filan demedim ki dedim ki böyle bir plan vardı bunun olmayacağını herkes gördü işgal etti kalacak yerleşti hocam bana katılmıyorsunuz ama hadi söylediğim şeyler üstünden katılmıyor
1: tamam doğru o zaman aynı değil
3: ikincisi ya şifresi çok açık. çizgisi çok açık. Avrupa Rusya ile savaş hazırlığına diyor, aslında Avrupa ile dalga geçiyorlardı. Siz savaşamazsınız, siz sadece Ukrayna'yı öne itmişsiniz, onun üzerinden bizimle savaşmaya çalışıyorsunuz diyor. Bu bir. İkincisi, ya ABD arabulucu rolünden uzaklaştı diyor. Ya bir kendinize gelin, artık ABD yok arada diyor. Eskiden destekliyordu, silah veriyordu, füze veriyordu, diplomatik destek veriyordu, askeri destek veriyordu. Sonra ne oldu? Arabuluculuğa soyuldu. Şimdi arabuluculuktan da uzaklaştı. Trump dedi, benim savaşım değil. Gitti, ben bu maliyeti almak istemiyorum diyor. Uyarı. Peki başka bir uyarı var. Bakın, çözümün diplomatik yollarla sağlanmasını tercih ediyoruz. Bakın, biz de tercih ediyoruz. Bu savaş ne kadar uzarsa, az önce Mendiski'nin 15'te 35'te savaştık ya, hep de sinirli savaşımız örneğini vermiştik. Ama asıl önemli olan Belarus'un güvenliği için tüm önlemler alınacak. Yukarıdakilerin aslında laf olsun diye söylemiş demiyorum. Şeyler söylemiş de aşağıyı doldurmak için. Belarus'a dün, evvelsi gün, iki gün üst üste Zelenski tehdite varan bir takım uyarılarda bulundu. Evet. Dedi ki, Belarus, Ukrayna sınırı, zaten Rusya'nın gerçekleştirdiği drone saldırılarının büyük bir bölümü Belarus sınırları içerisindeki Rus askeri birliklerinden kaynaklanıyor. Ve orada da İran dronlarını ve Rus dronlarını kullanıyor. Ağırlıklı orada İran dronlarını kullanıyor. O meşhur dronları neydi? Her neyse, onları kullanıyor. Dolayısıyla Belarus sınırı Ukrayna için can alıcı bir yer. Ukrayna'nın en çok canını yakan yer Belarus sınırı. Oradaki Rus birliklerinin konuşlanması, özellikle de hava savunma birliklerinin ve teknolojiyi kullanan drone, İHA silahları kullanan birliklerin orada olması Ukrayna'nın canını çok yakıyor. Ve Zelenski iki gün üst üste tehdit etti. Dedi ki, Belarus, bak böyle devam ederse bunun hesabını sana sorarız. Ne demek, Belarus'ta da mı savaş açacaksın? Belarus'a da mı saldıracaksın? Bugüne kadar Belarus'a Ukrayna bir tane füze dahi fırlatmadı, bir tane drone dahi göndermedi. Eğer gönderirse, hani az önce Dünyor söylemişti, savaşı büyüttü, Rusya karşısına yeni düşmanlar edindi, Finlandiya, İsveç NATO'ya girdi dedi.
1: Şimdi onu ben söyledim, bak Gürbüz Bey, onu da
5: Gürbüz'e anlatmak
3: ve şöyle bir şey söyleyeyim, şu anda Zelenski bunu yaparak, Ukrayna'ya bir şey yaparak kendine yeni bir düşman ediniyor, büyük bir düşman ediniyor. Orada söylediği, Lavrov'un söylediği, bir, kendine bunu düşman etmekle kalmazsın, Rusya'nın daha fazla hükmünü çekersin. Aslında Zelenski'ye onu söyletenler de bizzat Zelenski devleti, Ukrayna devleti falan değil, Avrupalılar söyletiyorlar. Diyorlar ki, Ukrayna'nın sınırı, en büyük sınırlarından biri olan Belarus senin başına bela, sen Belarus'u da uyar, çünkü biz uyaramıyoruz, bizim uyarmamız uygun düşmez.
1: Şimdi Belarus'la ilgili, yani Belarus aslında müstakil bir devlet falan değil. Belarus'u şöyle adlandırırlar, Avrupa'nın son Stalinist rejimi. Belarus, demin hani Ukrayna ile Rus ırkını falan söyledim ya, Belarus ile Rusya birebir aynı. Ülk olarak, dil olarak, din olarak vesaire, sadece Birleşmiş Milletler de ayrı bir koltukla temsil ediyor. Dolayısıyla Belarus'u Rusya'dan ayrı bir mütalaa etmez, ayrı bir şehri, Rusya'nın bir şehri gibi.
4: Beyaz Rusya diyorlar ya.
1: Beyaz Rusya zaten, ülkesi Beyaz Rusya, o Belarus şey yani yabancı dildeki adı. Dolayısıyla Belarus, demin de söyledim, zaten 115 bin Rus askerini işgal etmeden önce Ukrayna'yı 6 ay önce oraya şey yapmıştı sınıra. Dolayısıyla Belarus'u 2. Dünya Savaşı'nda da Polonya'nın bir takım topraklarını alıp geldiler. Belarus, Rusya, Moskova'ya bağlı olmaktan başka hiçbir alternatif yok. Yoksa onu devlet olarak yerine koyan bile yok. Dolayısıyla Rusya'nın bir şehri gibi Belarus'u sonuna kadar savunacaktır Rusya. Belarus da sonuna kadar Moskova'ya bağlı olacak.
5: Yayınımızı Ukrayna'dan, Kırım'dan da diyorlar. Kırım Türkleri Dernek Başkanı Celal Bey'in de mesajı var. Kırım Türklerinde.
4: Doğru.
5: Kırım mücadelesi hiçbir zaman geri atmayacağız. Yani yayınımızı izlediği için bunu söyleyeyim. Biz bir yıllar Stalin Rusya'sını gördük. Soğuk savaş dönemini gördük. En güçlü olduğu zamanda geldi. Kırım. Yine bir gün esas sahiplerine olan Kırım altında. Geride geri bir mücadele var. Burada da yani Ukrayna deyince hep yani Zelenski şunu bunu konuşuyoruz da Kırım'da, Kırım başta olmak üzere Ukrayna'nın değişik yanında Türkler soydaşlarımız da yazıyor. Kırım Tatar Türkleri var. Gökovuz, Gagavuz Türkleri var. Ağızkalı Türkler var. Savaş haklarından Türkiye kucak açtı geldi. Vatanlarından yerlerinden neydi? Soruyorum ben Putin'e. Ukrayna sana ne yaptı? onunla top açtığı da bahane. Anayasa değişikliği yapmaları gerekirdi. Konuşalım dediler. Peki sırf bu savaşın nedeni Putin'in Kırım'a el koymasını, Kırım Ukrayna geri almamasını. Ukrayna'yı zayıflatmak istedi ama iş geri tepti. Bugün savaş kendi ana karasında. Şimdi geri bir de hani Zelenski ile görüşmedi şimdi 2022'deki İstanbul formatı diyor. Hani muhatap kabul etmiyordu. Demedi mi Zelenski muhatabım değil. Şimdi Zelenski ile görüşmeyi kendisi istiyor. Bu saatten sonra Ukrayna geri adım atmayacaktır. Savaşacaktır. Binlerce kaybı var. Sadece bir hatırlatma yapıyorum Göksan'a. ABD ziyareti gündeme geldi. Binlerce çocuk kayıp. Putin bu çocukları neden aldı? Kaçırdım bu çocuklara. Luhansk, Donetsk'ten aklıma gelen yerden sonra. Halk

0: geri vites yapmadı. Ukrayna'da geri vites yapmadı. Yeni dünya gerçekliği bu. Bir de şöyle bir şey var. Ben Batı karşıtıyım. Emperyal oldukları için sömürgeci. Ya biraz da Avrupa denen bir gerçek var. Ne kadar tükenmişlik sendromu olsa da, ne kadar yanlış politikalar uygulasa da, bunların dibindeki savaşa sessiz mi kalacaklar? Almanya neyi düşünüyor? Polonya'ya girer ve sıradan bu diyor. Tabii. İki dünya savaş hafızası var. Trump'a güvensizlik var. Bakın bu iş bir ateşkes olur. Ukrayna mevcut durumda askeri gücüne yaparsa Ukrayna yeni Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olacaktır. Olur demiyorum. Bu iş buraya. Çünkü elde tutulur ordu şu anda Ukrayna ordusu var. Biraz Fransız ordusu. Avrupa'da sayabileceğin ordu yok ki. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yere kadar süper güdük. Onun dışında Avrupa'da elinde tutacak ordu yok. Ama şu anda özel kuvvetleri, dronları, füzeleri, patriotları, işte hava gücü F-16 sınırlı savaşın altında 800 bin civarında. Bu iş giderse 1 milyonluk bir ordu olacak. Bir de bilinildiği için söyleyeyim. Ukrayna'da çok az bilinen. Ukrayna bölgelere ayrılıyor. Bölgelerde milisvari savunma güçleri de var. Odessa'yı bildiğim için söylüyorum. Yani Ukrayna sol ordusu, özel kuvvetleri, işte hava kuvvetleri, bir de yerel aktan oluşan silahlı ordu gibi bir ordu daha var. Ben söylediğim şeyden, Putin stratejik bir hata yaptı. Ne biliyorsun? Müthiş bir Rusya nefreti var. Biz akrabaydık diyorlar.
1: Evet, evet, doğru.
0: 3 milyon aile, yaklaşık olarak 3 milyona yakın aile. Ya babası Rus, nüfus bir aile değil, yani 3 milyon insanın. Ya annesi Ruslu ya babası Ukraynalıydı. İç içe geçmiş bir halktı. Ama Putin NATO'yu bahane ederek bir şekilde saldı. Bu işi masada çözebilir de 2014'ten beri müzakere ediliyordu. Ukrayna birçok şeyi de kabul etmişti. Ben gittim bir şeye. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcileri vardı. Bizim büyükelçilerde bir sistem vardı. Ama dedi ki bunlar eninde sonunda Ukrayna'yı kabul etmeyecekler. Neden toprağını verilmesini kabul edecek? Neden? Neden? Yeniden itibariyle şimdi ateşkes diyen, barış diyen kendisi Putin. Zelenski'yi adam yerine koymayıp şu anda Zelenski'yle görüşmek isteyen Putin. Putin. Bunu da söylemem.
2: Konjonktür aleyhine döndü Putin'in şu an.
0: Denemedi abi, işgal edemedi. Evet. Ve savaş kapısında Moskova'dan kalktığı sabah rekortesi hava üstü, dumanlar izliyor. Bu Putin için ne demek? Yani sözde hani karizmatik ya, Putin yenilmez Putin ya. Hani öyle bir algı var. Böyle dünyada yenilmez denen
2: bir yenilmez durumda. Yenilmez bir oldu kalmadı dünyada bir kere.
3: Tabii, kalmadı mı?
2: Kalmaz.
0: Tabii.
2: Yok. Her oldu yenilmez.
0: Yeni savaş
1: boyu. Savaş niteliği değişti hocam.
2: Konvansiyonel şeyler, tanklar gidiyordu, şurada
3: ne durdu? Lavrov'un bu sözleri nasıl bakıyorsunuz? 2030'a kadar olası savaş senaryoları konuşuluyor. Avrupa Kiev'in saldırılarını teşvik ediyor.
2: Yani şey yapıyor, Rusya'yı diyor ki işte daha silah halkını alacak, daha savaşa hazırlanan halkımız bizim üstümüze Avrupa geliyor diyor. Biz hazırlanacağız savaşa diyor. Kendi halkını Avrupa'ya karşı kışkırtıyor bir yerde yani.
1: Ben Gökhan'ım bunu hani uluslararası konjüktürde çok hani gerçeğe dayanan bir bilgi olduğunu düşünmüyorum ya da bir söyler.
2: Yok zaten değil, değil.
1: Kendi içini, kendi içindekini belki bir şekilde daha fazla hani tutmak için bunu söylüyor olabilir ama Avrupa'nın zaten ordusu yok. Hani velev ki deseniz ki orduyu kuralım. Nüfusu yok. Bunların hiçbirini yapamayacağı için hani Avrupa 2030'da Rusya ile nasıl savaşabilir? Bana çok gerçekçi geldi. Şimdi savaşlar her şey olur. İşte drone uçurulur.
2: Ha bu ne biliyor musun?
1: Uçaklar olur.
2: Her seçim döneminde Yunanistan'da Türkiye bu sene Atina'ya geliyor. Bu sene Selanik'i işgal ediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Yani seçim için. Burada da öyle böyle bir şey yok aslında.
1: Yani
2: ben kendi halkını konsolide etmek için.
1: Aynen öyle yani. Benim oradaki düşüncem şu. Ben dediğim gibi savaşın stratejisi de değiştiğini hiç unutuyoruz. Yani insanlar ne istiyor? Neyi murad ediyor? Neyi bakıyor? Neyi istiyorlar savaşta? İstedikleri mesela Trump neden vazgeçti Ukrayna'dan sizce? Hani dinlemediği için ya da İran'a gitti hatırlayın. Nadir topla cevaplarını bana vermedin. Görünlandıran bu
0: Ukrayna'dan vazgeçmedi.
1: Hayır hayır.
0: O diplomasi yapıyor. Trump yatırımlarından vazgeçer mi? Madenleri almış.
2: Tam aldı işte.
3: Vazgeçer mi? Çok kısa bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin pırlantası Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Dünyanın tercihi, yılın en iyi markası ECA hava durumunu
3: Marmara bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. Gündüz sıcaklıkları İstanbul'da 29, Edirne'de 34, Bursa'da 31 derece. Ege bölgesinde genelinde az bulutlu, güneşli bir hava hakim. Günün en yüksek sıcaklıkları İzmir'de 33,